Yağmur yağıp keyin hava ijilidi. Temperatura 18'den 31 Celsius gradus kuche. Holjara hava uçuk temperatura 17'den 31 Celsius gradus kuche. Vörtalada hava uçuk temperatura 18'den 30 Celsius gradus kuche. Xarmayda hava bulutluq bolup keyin ijilidi. Temperatura 23'den 31 Celsius gradus kuche. Xuytonda hava bulutluq bolup keyin ijilidi. Temperatura 21'den 31 Celsius gradus kuche. Şihanzira azraq yağmur yağıp keyin hava ijilidi. Temperatura 17'den 29 Celsius gradus kuche. Sanjira azraq yağmur yağıp keyin hava ijilidi. Temperatura 19'den 29 Celsius gradus kuche. Qomalda hava bulutluq bolup keyin azraq yağmur yağıdı. Temperatura 21'den 34 Celsius gradus kuche. Turpanda azraq yağmur yağıp keyin hava ijilidi. Temperatura 28'den 37 Celsius gradus kuche. Qorlada azraq yağmur yağıp keyin hava ijilidi. Temperatura 21'den 30 Celsius gradus kuche. Aqsuda azraq yağmur yağıp keyin hava ijilidi. Temperatura 20'den 31 Celsius gradus kuche. Atışda hava uçuk bolup keyin azraq yağmur yağıdı. Temperatura 20'den 34 Celsius gradus kuche. Qashqarda hava uçuk bolup keyin azraq yağmur yağıdı. Temperatura 20'den 35 Celsius gradus kuche. Xotanda hava uçuk bolup keyin bulutlundu. Temperatura 21'den 36 Celsius gradus kuche bolup üç bal şamal çıkıdı. Hava araydı malumatdan anlattı.

Hatalik anlaşılışın omla beten minin ailem programımız akırlaştı. Yaxşı keyfiyet götüren görüp plan bugün kişilerinle atlanğaysıla sapıranla köngüllük bir xatar bolsın, küllerinle ahmiyetlik ve mənilik olsun. Teximi köp məzmanlarını almakçı bolsanla slow shedding əmçisine çüşürüp anlağaysıla. Programı riyasetçisi Dilraba Anıver.

0: Şincan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır, etti geldi haberle programımızına başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, yakışımızlar. Ettigelik haberler programımızın anlayışlarına karışalımız. Bugün 2026 yıl 7 ayının 30 günü, Peyşembe. Dehkallar kalendarı boyunca 6 ayının 17 günü.
2: Oval, bu kitimki programımızın asası mezmullarını tanıştırımız.
1: Çayın Şaucan, Erkin Tunyaz, 1. Ağustos tarpısı da Şincan'da turuşluk kısımlardaki ofisir əskerler ve nabika obyektlerini yokladı ve onlardan hal sordu.
2: Baş Şuji Xi Jinping'nin Çoğu Millar İşleri Hizmeti Toğrısı'da bergen muhim yol yorakı Atınım rayonda kızgın inkas kuzgarı. Köpçelik Çoğu Millar üçün mulazimet kılışkı dair türlük tedbirlerini üzüksüz çoğunkurlaştırıp, yeni devirdeki Çoğu Millar İşleri Hizmeti'nin yukarı süpetlik terakkiyatı'a hakiki türtkü boludgalıqını bildirdi.
1: Abdanım rayondaki caylar bir türküm yeni energiye, tür kuruluşunu bütün küş bile algı sürüp, yukarı süpetlik terakkiyatka yeşil kuvvet koştu.
2: Bu yılın aldınki yerimada, Abdanım rayonunun işgü uğurlaşış vaziyetinde umumi cihetin mukim buluş, mukimlik asasında ilgirleş altı saklandı.
1: Bu yılın aldınki yerimada, Şincan'da tez yetküzüş kasbının kirimi 4 milyard 100 milyon yuandın, kasb miktarı 300 milyondan aştı.
2: Şincan boyunca en çoğun yeni energiyelik avtomobil universal mulazimet bazısı ticaretke kiriştirildi. Emdi haberler anala.
1: Stansımız haberi. Jongo Halk Azatlık Armiyası kurulgalıqının 99 yıllık keliş aldı da Abdınım Raylıq Partiye Komitetinin şujesi Chen Xiaojiang, Abdınım Rayonun reisi Erkin Tunyaz, tünögün Şincan'da turuşluk kısımlardaki ofisir əskerler ve nabika obyektlerini yokladı ve onlardan hal sordu. Abdınım Raylıq Partiye Komiteti, Halk Hükümeti, Bingtuan ve bütün Şincan'daki her millet kadırları ammasıgı vakalten Şincan'da turuşluk Halk Azatlık Armiyası'nın komandarı cancıları, Korallık Sağçı Kısım ofisir əskerleri, kısımdaki mülki hadımlar, zapas herbiler ve halk askerlerden samimi hal sordu ve onlara güzel tilek tiledi. Abdınım Raylıq Partiye

0: vasıta yetkizip tez bəhirləndirüşke türtkü bolimiz. Mektepten ayrılıp işqi orınlaşmağan oqış bütkizgəllərge qartılgan işqi orınlaşdırış mulazımdi boyca ötkelge ucum qiliş hərkitini qanat yaydırıp, əmgekçilərinin işqi orınlaşışıqa qəmxorluq qiliş, yardan beriş, yöləşni çoğunqırlaşdırımız. Bir qatarı dəl cayıda küşlük bolğan tədbirlərini yolqa qoyub, bütün yıllıq türlük işqi orınlaşdırış nişan vəzifillərini orındaşqa bütün küçümüz bilən həqiqi kapalətliq qılıb, işqi orınlaşının muqim boluş umumiyyidini sicil müstəhkəmləyimiz.
1: Stansımız muhbiri Qaumanqı xəbər qılıdı. Bu yılın aldınqı yerimi də Şincanda teziyyət güzəş kəsbinin kirimi 4 milyard 150 milyon yuan orındılıb, bultır qışı məzgildikidən 11.3%. Teziyyət güzəş mıxtari 307 milyon 892 minqi yitib, 21.6% açdı. Həm də kirim bilən kəsb mıxtarıda qoş eşiş işqaşırıldı. Yeza elektronlik savdosining sijil jonlanishiga egishib, Xotanning o'zgacha yezgilik mahsulotlari tez yetkazish ashyo obroti yo'lidan foydalanib, yezikantlardan chiqarilib, mamlakatning har qaysi joylariga setildi. Shenjiang Ziyov Loti Tor Pan Texnika Chaklik shirkitining bevosita ko'rsatish uyida riyosatchi Xotanning chilini, yangiqi qatorliq o'zgacha yezgilik mahsulotlarini tonishtiryapti. Bu jarayonda to'g'rida zakaz uzilmadi. Setish miqdori sijil ochdi. Shirkat tijorat yurishtirish bo'limining direktori Rohila Mijit muxbirga shirkatning ko'plagan ashyo obrot korxonalari bilan hamkorlik o'rnatib, Xotanning o'zgacha yezgilik mahsulotlarini xaridorlarning qo'liga eng tez sur'atda yetkazganligini aytib mundoq dedi. Bu yil 1 aydan 6 aygacha mahsulotimizning setilish miqdori 800 tonnadan ko'proq yetib, bultur qishu mazgildikidan 100 tonnadan ko'proq oshdi. Hozir Jungo pochta guruhi cheklik shirkati qatorliq bir qancha ashyo obrot korxonasi bilan hamkorlik o'rnatdik. Mahsulotlarimizni har kuni mamlakatning har qaysi joylariga vaqtida yetkazyapmiz. Aldınqı yerim yılda Şinjiang poşt kəsbinin kirimi poşta pul amanet bankısının bivasta ticaret kirimini öz işiga almağan alda cəmi 5 milyard 810 milyon yen orındılıp, bultır qışı məzgildikidən 8.3%. Sahe boyunca əvətiş, yetküzüş kəsb miqtari 554 milyon 721 minqi yetib 11.1% açdı. Tez yetkizish kasbi eshiqqa turtki bo'ladigan asosiy qo'shinlik rolini joriy qildirib, savdo obroti, xalq turmushini kafolatlantirish va uningga mulozamat qilish hamda yerlikning iqtisodiy taraqqiyoti jihatida unumli kuch qo'shdi. Jungo pochta guruhi cheklik shirkati Qarqash nohiyalik sho'bisi kasblar bog'chi rayoniga cho'nqir cho'kib, korxonalarni ishq oldig'icha berib yig'ib olish, yaqin atrofda avatish, yetkizish mulozimati bilan ta'minlab, yezgilik mahsulotlarini kantdan chiqarib, shaharga kirgizish yo'llarini butun kuch bilan avvallashtirdi. Jungo pochta guruhi cheklik shirkati Qarqash nohiyalik sho'bisi pochta yo'llanmalarini bartaraf qilish markazining mas'uli Asanjon Turg'un hozir markazning pochta yo'llanmalarini shu kuni ayirish, shu kuni yetkazishni ishqa oshirganligini tanishtirib mundoq dedi. Har kuni 7000 parcha atrofida pochta yo'llanmasi kirgizib, har kuni kirgizilgan pochta yo'llanmalarini shu kuni ayirib bartaraf qilib, har qaysi yez bozorliq pochta o'rinlariga yetkazib, ommaning shu kuni pochta yo'llanmasi topshirib olishiga haqiqiy kafolat qildik. Oldingi 20 yilda chegara olqigan kasb cho'ng yorqin nuqtaga aylandi. O'rindalgan xalqaro va Shangang, Oman, Tayvan tez yetkazish kasb miqdori 1 million 84 mingga yetib, bultir qishu mazgildikidan 16.2% oshdi. Shinjangning chegara olqigan pochta yo'li O'rta Osiyodagi 5 davlat, Rossiya hamda Yevropadagi ko'p davlatni qoplab, shu joydagi chegara olqigan elektronlik savdo, tashqi savdo korxonalari, chegara olqigan savdo aloqasi va shaxslarning chegara olqib avatish, yetkazish ehtiyojiga mulozamat qildi. Jungo pochta guruhi cheklik shirkati Urumchi shaharlik sho'bisi avatish yetkazish ishlari bo'limining muavin bosh direktori Kong Weishin mundaq dedi. Aeroport, quruqluq porti, ko'p xil shakldagi ulanma transport afzalligiga tayinib, O'rta Osiyodagi chegara halqigan avatish, yetkizish, chegara halqigan elektronlik

0: Değil mi? Her
1: Bakbakan
0: böyle.
1: cürü yedim de pırış kitalını yap kaptı kendi.
2: Bakbakan cürü yap kaldım ben bir
1: yıl. Yol kevri koyuldu. Ne yıftıkım ya yol yollar ama toslu şey yok. Hava intayın sık. Demek deydim ha alımcan he. Ben şunda yaktırıp anlattım ben de. Çünkü yani uçurum çıkmadı. Dep bana mış uçurunuz keş yolluğunuz. Rahmet etti geliyenler. Hayırlık bulsun diye uçurlar ki.
0: Hongçiydi o koş yolun işte yollar avan. Diye uçurunu vazaylı uçana verip dua.
1: Rahmet
0: sizge. Ravan taksini avaz uçurur ki.
3: Rüyüz 74 yol havre ama kanas yolları ravanken her şükürlüğüne.
0: Kanas yolları ya. Makul oldu.
1: Konçilu koş yolun işte şunun da ravan diye uçurun tapşırıp aldık. Anda maşinamda çortlu may tük yaptı. Onun üstüge may bağı seyahat kıyılır ürleydik ya uçuracağım. 500 koy verip dursanız maşinam mı camen koyasam?
0: Kızlık mı mı? 5 koyum yok hazır.
1: Şöhret çapçal şunu dedik o. Siz uçuracağım mı maşını sıkmayı kaçlaydıkan dursa?
0: Şu. 500 koy da ben de Toykupo'ya ekşidim 500 koy soram da. Şunda koy.
1: Şundayım he. 500 koy.
0: 500
1: koy. 200 koy demiş kılsınız de. 100 koy mu yok de. Ben akır yok koyasın.
0: Nereli?
3: Kanam garman 74 taşkadın olup kuru. Kronşi şansı aldık. Sonra koşuyor Mr. Aman.
0: Makul buldu.
1: He makul makul buldu. Rahmet size geç mi?
4: 274 Odilo yol kayarıyor. Sen de oynuyorsun. Çoğun yolu kızı.
3: Çoğun yolu kızın. Karbaydan yolu kızı. Karbaydan yolu kızı.
0: Makul buldu. Rahmet.
1: Karbay mı? Ettiğen de bir bak. Paxtılıq mı bu? Paxtı mı? Neyim bu? Bir itiz lan ha? İtiz otturduk itiz bu.
0: Kevezlik deyimiz.
1: Kevezlik
0: ha? Paxtılıq dememiz kevezlik.
1: Kevezlik demek işte ben şimdi deyip git
0: kalk. Kevezlik gene. Kan ketken kevezlik genmiş. Kanalda oyla vardı da muş yerlerin hamisi minum olsa. Muş o nincaydı. Bir satsam. Şunu ondan tıkılıp geçsem de oyla vardı karbay. Kaçtan hıyal kıldan balık ya.
1: Aşına oylamdık ya.
0: He. Kögel nesim muş minum olsa da oylaydı.
1: O nesim minum olsa, ma nesim minum olsa da be.
0: Ben burun aşta hıyal kıldım.
1: Ana hıyal
0: kılardınız. Muş bina minan olsa icar girip yıldım açtık manç pulluk pul kirse de.
1: Çoğuuu. Uysuz mu yaman uçur hıyalı edip hıyalı yiyip alken de kısız bu.
0: Hıyalı ya. Çoğun çoğun hıyalını kılıp aşına.
1: Ana ol diyen de aşık hıyalını kısıl arzu.
0: Oy şimdi yaşı koşal koram kılaydı ki siz kırağında koşal.
1: Ya şimdi arzu armalarında bulsa arzu olsa yetkili oldu deyip.
0: Ya bu öyağın değil mi? Uyumdan dekans tüyüme yürüydü o.
1: Binadan sel yarak durmaya hazır çeden.
0: Ya binağı yıkayan lükin şu aşta.
1: Neye donda bütün binayı yırak olmam siz.
0: Kayla balan mı demi? Şundan po edip gidip de o.
1: Yüzüm döküp uçurcan. Öydükilerden kokum ben dep kışımdım 500 koyum çıkmaydı dep. Niman çoğla yüzüm töküsüz depsin şimdi dep de.
0: Onda yalçın olduk bağıpılın hakkı demen. Sorap tükü de o. Mine ver efendim bu çorunuz.
1: Yaxşı
0: yaxşı.
1: Yaxşı
0: yaxşı. Rahmat.
1: Çox
0: quşday.
5: Şunda qapmaq fikirlər istəyirəm ki, yollaşın axlavan ki, bizim eyni məqsəd. Bir qədər mürəkkəb ki, şükür qısa. Yolman qanda tək istəyir buldu ki.
0: Çox quşday.
5: Çox quşday. Mən
0: çox güzel şey,
5: ekstra
0: güzel
1: şey. Çox güzel. Bildim, çox güzel deyken de şunda meyran kaykettiniz ki.
0: Sayat gerdi. Çox güzel, çıraylıq yet yok bak.
1: Bir bakam siz?
0: Ya bir bakmağa köy gendi resimden.
1: Ali ki rast çıraylıq ya, ben bu bir bakmağa nem de köy gendi resimlerim ya. Şunda çıraylıq yetken tokan münevver aşı, bizden baldur aşıyla birip oyalınıp desapıp demdi.
0: Şu.
1: Şunun orkalı uyuşucan tıpırla kipar da hazır. Muş münevverin manga yol. Ben minip kalsam çı. Aşağıya da piyada olsun yamışıp çıkıp oldum aşağı yollarda.
0: Sağaplı putlumuzu daha mı yayam diye. Turguncan.
3: Kıyasetçiler yaşımı. Mağaba şişen kütürümü görüldü. Kıvanı falan tırak çıkarak manga yönlüşse. Maşınla bekçiye kısırsak asla. Bunun için maybağası örlendi örlendi.
0: Örleydi örleydi.
1: Turguncan evet örleydi hocam. Muş encirini neymiş ki kilo dap satmaydı dep merhaba. Mem uyluğun aşın cümü. Neymiş kilo dap satmaydı dep uyluğun.
0: Kilo dap sakılıp önce olacak hemez ko deyim ben de. Oooo
1: oy patiyme aşkılıp.
0: Tazım bir.
1: He. Bir bal iken siz deyim
0: Ma encir ben resmi pişka encir ki.
1: Heee. Rauruz pişka encir ki.
0: Sepetin üstümü diyenden yerim suyulup çıkıdık mı da encir diyor mu?
1: Ay muş 8. ayının 10 neçilir gıçı bulamdı o encir bulmamdı ya.
0: Buldu ikinci pişir pişka vakti da ben resmi pişir. Şu vakti da nim kıldı.
1: Bağlağı kırıp.
0: Ya gelip
1: kıpır. Fırsat top kaladı bana.
2: Pakpak işte bir iş yapılınca oturup değilsiniz onu andın buldu.
1: Ya aş bak kırıp üzüp yemeyim mi?
2: 8. anıma. Ha. Ha, Öncülük bakma yani baram ses.
1: Ha.
2: Ya bir şaktı çıkıp der ses. Öz cavçorum.
6: Ben bunu tutuyorum. Siz de öte yaşını ben de ağlamıra yaşıyorum. Ben de öteyim son. Peşimde de yaşını.
1: Yaşı mı? Öteyim
6: yoksa arayacağım. Dostay Tarkan Soy Soray'ın alı gelin. Peşimi sınırlar alınken.
2: He.
6: Ve kızıp gitti. Kızıp gitti. Ne kusurum da yapıyorum.
2: Kızıp gitti?
1: Uçurum kızıp gitti. Vakti koyu yutanlar dedi.
2: Aşkım ben madem gülaşlar da etken siz. Kızıp gitti, kızıp gitti, kızıp gitti de. Kızısı mı kızıp gitti de etken siz. Kızı mısı mı kızıp gitti de etken siz.
1: Aşkı ben...
2: Oy kızıga vakti de kızıp gitti. Kızımıga vakti de bambız gelkıma bu mısın bundan.
1: Video tatip evetime uçuracaksın sizi.
2: Öncürünü mü?
1: He.
2: Hemen bir... Kıyımından kılıpsın. Efran. Uçurum.
7: Rüşen kol kanda hava ama dosyete yakışma.
1: Yakışma.
7: O kudret. Diyen balanızı bir köyüne aldı da avtoluktur kızılığın doyan mı kıldıkan oldu, tabi çıkışık oldu. Mahbek köyünüzü yerde hepsi şu kızılığı takıramıdır ya.
2: Ma işini bozmak diye anne adapça.
1: Sizler de onda işini bozduğun da kıyafetler kırmam Allah işini bozduğun
2: Allah. Kudretinin ki ayağı anlatmak için çakçak vatıcı mı yeni bekle?
1: Çakçak he.
2: Vuruş beni ne hak
1: etmem. Yücün gey Nurahmet ambulatoryasını aldık yollar şunun da rağmen de Nurahmet. Sonak desim o kemem de sonak ambulatoryası.
2: Nurahmet sonak doğru.
1: Şurup yiyip de rahmet sizge.
2: Ayırdırım yolları koç yılın işte yollar aman kere gel şunu adı canım atıp da rahmet.
1: He Kudret'in ayağının ismi Gülkız deydi o.
2: Gülkız?
1: He. Ama şu siz şu mu Kudret'in ayağını emes mi ya?
2: Bana Korul'un ki havası dedi bana.
1: Ooo çıraylıkken o Korul'un havası ya.
2: Kök kök asman. Adem yok ko bu yolu onu koptu mu ya ola?
1: Ya kulağı da hazır. Nurgullah kulağı tutucu mu hazır he. Neşpis sarılık yolu koşuyorsun işte ravandaydı ama. Ay gül. Ayım gül. He ayım gül he. Koruldik ayım gülçü.
2: Koruldik ayım gül nasıl da?
1: He o ayım gülçü.
2: Koruldik ayım gül emez o.
1: He koruldik ayım gül.
7: Koruyum yerine ben kodülü yolu kavri. Bağım son yolu ya. Karbaylanlı yolu yıkılsa fayyandan da yürüyoruz karbaylı yolları var.
2: Makul.
1: Makul. Bizden bağdaki kenara pişirilen yılki korrağında bulunduğun encürcü. Ettiğinde bağ kırıp bakaydıp, onda bağ kırsan bir iki tal pişirdikken. Şunu ona yiyip aldım, ondan radyo anlığa açın dep koyay dedim silahı pekat.
2: Acayip dikin. Encür işliğe edem, açıdan karap. Helmürüp, olta selikimde bağayla kambırsızki valak valak uzup yiyip tükütüydü cuma şimdi. Açıda kışken bu. Bakıl işçi. Küçük dayırdı bağ kırıp kalsanız. Özünüz nâd etmem, yeşkin belik ki gözünüz kıyma ayırlık nesin çoğun?
1: Oy en bakkıgan da mı çoğun? Bakkıgallam aşında hıyalı kılıdu karan.
2: Başkala yiskeler
1: mi? Başkala yiskeler mi? Şu bir de miyü çivilik mi? Şu bir deraklandım ben bir tikip koysam ki miyülük deraklandı. Ki miyü belgendikin ballarım yiyse, nevrilerim yiyse, kolum koşula, uruk tukalla yiyse de kıldıgan değil mi onu?
2: Ya ara içki talip şıptı abi. Ve içki yüz talip şımaptı. Kolum koşula ballarım gömsek diye. Pişti köm küzdü kömgen, et yazdı aşkan, yazı iç permişini kıgan. Elik adem işlep ayada. Eti gene sel durup kelsi yok elik encürem soraydı. İçki tal encür bir yatırak bir pişip kaldığında dikeyek yok ka dep. Soraydı karahmında.
1: Şimdi ola hazır mı atıyan şen şen lisi de o kıray dedim deydi lauta. Ebop da çıkıp kimli yiysem de onu.
2: Kimli yiyse?
1: Eee
2: yiyem. Aşağı adem yiysi oldu ya şey işli geldi.
1: Oymuş o hanım mı İşliyken boğu gitti ya mı?
2: Vay bu işli mi de bu?
1: He?
2: İşli mi de o daha aklım yürüydü.
1: Oyunu süpürüp de.
2: Ma encürken he? Deptik encür notu süpürüp de bunun önüne yaşadık.
6: Hayır hocam.
2: Encürgün, encürün kovap ile hesabdan demirin dedi o.
6: Sizden o sesle kapıp kalmış encürlerini yedirin
2: dedi. Dedi. Ben okumadım ay. Gipiniz ne? Fukan bulsam gel.
1: Ay şunun da resmen şunun da okumadım şu uçurcan degen dek encür öyle kovap neyse amdan bulduğun değil mi? O encür onda ezan emez degen geplerin azdım şunun da. Daha bir yaz yüzüm daha alıp kaldım hem de. Şunun da...
2: Hotende encürünü bir küçük taska bir kilo kaçılap. Satı da o kilosu manç bul deyip satı da o kod dendi dedi ha. Pulsuz bak.
1: Nisar.
2: O şu ben... kayısımız baldır köysek şu yigeç durmayız encür diken ne de. Kayısımız baldır köysek de.
1: Şu yivaldıken de.
2: Haa.
1: Onda bir ayınla bir etal yiyip koymayızla değil. Onda bunda iki üç tal bop kastık da ama üdükle bir iki tal yiyip koyay bir etal ne de. Bunda gilimizden yan durup yiyip koymuz go.
2: Aa işlep kıga adam yemeği dedim o tıkı. Açtık.
1: Ya başkalar o zorunlu bir saçlardan bəxti his kıldı. Bəxti
2: geçiyor deyip lan. Ya aşın üzüp, ya aşın üzüp birisi beğenmekçi.
1: Kim gibi bir de o ne?
2: Ya üç öydeki birisi bir de ya çoğunlar oldu, atansı oldu ya. Kotun oldu ya balır oldu. Kotunuğa beğenmek, balırğa ya atansıga mı bir de o?
1: Oğlum dağım deyip gitmen buyurdu ayağlığa. O bağdaki üzüp kalan çıraylık içip kalan güllerini üzüp ekilip ayağlık soğukluğun erilem şunun da çıkçı mı susun da digen bilen.
2: O digen toy kılıçtın burunki işle o. Sayma açan yolları koşuyorsun işte ravan ki ya
1: digen. Sizdeki o da toy hatır günü göçmüşür beğenmeydi hazır.
2: Koruldun mu şimdi kuvalı koşuyorsun işte maçallah köp ama tostuş yok digen fıçır ne. Ay ayım gül evet bu da. Ayım gül. Ayım gül siz elke bala bayramı vaktildi soynadığa ayım gül hemen sen.
1: Yakma yakın toyka ayım gül o. Siz dige ayım gül kaçan ayım gül o. Özünüzün bir oyla bakan siz kaçan koşurcan.
2: E bako.
1: Birinci türü yöl kıp koygan idim. Gap sözle sel taptuk mu birip kaptu. Radyo anlaş imkanı yok idi. Hazır şopurluk mektep kegelle kapamayı bir uçur kaytır etken bu sanla deydi.
2: Neymiş neymiş kılmadı da. Nisa gül.
1: Nisa gül memuslarının uçur birip silahge eza bulmak için. Birinci türü yol kıp koyup demek üçüncü silah üçünün kiyinge. Şu 8383'ün işip 8640'a birip aşağı alet iyi vat hemen. Onda gel bu gitti.
2: Ay bak okumadık cuma ama gipiniz ne?
1: Monika hoşu bir vat hemen deydi. 82-83 aşında iyi vitip de o. Kalamdan çıkıp gitmeyi turamı ya ki neç günlük meşk kısam isimde mehkem turamı kapamayı depesanla. İmtihan az kalan da meşk kısam yakışı bulamı ya ki baldur meşk kısam yakışı bulamı.
2: Baldur meşk kısınız yakışı. Kalınızdan çık etmeydi o. Hazır, da ben neyim bilmeyi deyip oylusunuz işini mi bilmeyi deyip deyip deyip. Sual kege vakti emini bildiğin deyip deyip. Toktumayın meşk kılın. Bir iş durun intihan bozsa. Eksi alsanız bulmaydı bir iş durdu.
1: Çokun 90'dan yukarı ilişkiniz gerekçi mi?
2: Ne o 86 ile elip 87 ile elip ötkül olmaydı. Siz hazır 95 ağırdık bulup aşı 3. silahı bu ağırlık tutuyor. Toktumayın meşk kılın.
1: Başına gap çıktı mı?
2: Ben da diyebilirim, yüzünüz dedinizde hancırlık bakkırıp, uçturgu hancırlık bakkırıp, hancırlığını tutup, yap mağmaya da pişler dedinizde.
1: O hancırlığın ne adında yap mağmen? Məxsus aşında encürlük bağla bakken o məsələn pul tələb qoyub kırıp xancılık yuvası buludu deydiğən aşında bağla. Aşında bağla kırmən. Aşında bir imkaniyet bub qalıdığan dək durdu dedim mən. Aşına digən demə. Yusufcan.
2: Şu.
1: Qanda anlay dikin tan, qanda gəp düşün dikin tan mı şu. Qanda yaşavatı dikin tan. Üçünə gəp düşünüb. Görgəzm yolu şimaldan canıb qoyullar hava. Nigə uçuruna şirəli yəvət tutucu mu?
2: Bu yerde çoğu hazır adam yok. Kışın günü var o adam patmaya kaldı. Öyle ki akku tamaşa kıldığın köl var o. Aşı şu dedi he. Aşı şu kene.
1: Makuller. Koruldun yolu çöre. Şin hualu koşun işte. Maşallah köpe ama toslu şok. Dünya uçuruna. Ayım gül. Evet dur. Rahmetsiz gecim o. Ayım gül.
2: Mago 85. Mektepnin ki oldu di ki. Şunu bulan. Tianşen Cungfu'nun oldu edin. Arxuanga çıxdığın 4 köçədəki qızıl çıraqda tox yox 2 gün oldu imkas qıb qoyaysanla rəhmət deyib Sərdar. Maqulə, hazır məş uçurunuzun müşbət yolla verəylər biz qatan saxçılarımıza. Ağ xalqı soğuduğa usta. Şuna
1: sanab
2: satdı deyib. Onda mı emas həm də bu. Bu Qasım ka uçurunuz.
8: Uşurca, Rüşengör, yakışım işler kılığa.
1: Yakışım o kılığa.
8: Kaşkaşehir'de yolu çöreversem, Kaşkaşehir'den kaynak yolları erişti getirdi provana.
2: Makul.
1: Minkua koçisi yolları koçulun işte şunun da ravan diye uçur ne? Mr. Envercan. Evet, tuttu. Rahmetsiz genci bu.
2: Rinat Teya Çeçire.
9: Rüşengör, Rüşengör. Eskiden Cumhur, size hükmettaş ol. Kumandın imi bu. Uşurca'nın koyfatı kildim. Göztepe gelmiş mi? Bizikensiz. Sevdirken sen asma.
1: Ben yaklaşık size başka yaptım.
2: Evet. Yaşı tutsa o? Gözsel işte o. Şu, şuna mı ya?
1: Yaşı şu diye.
2: Kadim dün tatip, naayt bir... Şuna mı bir yaşı güllerde, yaşı mimarlığa, esil mimarlığa.
1: Sıla onda kımaz ne?
2: Gözsalımız o.
1: Rinat sıla işte ya çöçürsep la. Nimilus da ya çöçürsep.
2: Beşim nağır tep, toykal tüpümüz ne? Kanda ötküz pers, kanda ötküz pers ilgendik için 2 kilo göçe kırıp gözsal diyeyim kazanğa.
1: O tonlat kudumuz lapkağın göşemez o yiğine kirgen göşü.
2: Yiğin göş.
1: Heee.
2: Taza.
1: Beya çöçürdün yakışıdı. Göstereyim şorup kıp. Bunda bir içirip.

0: Hoch top. Söz bulam da.
1: Buldu da bu zade cıktaydı onda ton anjur nim kumayız ya kıyasanız şunda onda anjurdan ya iskili ama da bu zade yan deydi o. Kıyasanız ben epireydim de sizge. İşkinizde yakışı mı ben turpan kımangam boran çıkıp yolla tosu şey akbalı yoktu he de Fatih Han bu. Kanda o bir gün kükündü siz menip kaldınız turpanga.
0: Bu bası buldu he.
1: Dem aptı de.
0: He. Örümçedim bağandı ek yüreğsiz turpan verip aşağıda. Aşaktın maşakka maşaktın aşak sekrep aşağıda. Güs güs desep yümeycüme.
1: Hem de ak kumru kömülgeli bari siz avaylap desen bazıları taslı kaldıkken bir şinil çıkarıp hem mi yere kumru kömülüp veya bir yerde sekrep taklap yürüp bunu bunu desep yümey.
0: Kumru buna desem. Ulan bu şunluğun pa dep getkin ne? Mıdak mıdak mamam da dep diyor mıdak mıdak.
1: Hey dep ayada he.
0: Mıdak mamam da dep diyor mıdak mıdak mıdak mıdak mıdak mıdak. Kızık emeske, çıkarak kömüğünü adet mi?
1: Ana ıssık kaynak su içirken cuma, kumuk kömülgeler ıssık çay içirken onda sokak nesilen içmeyirken cuma ama sağ salamet ondan verip sağ salamet ondan kayıt gilesiz.
0: Şu Ürümçinin kızdırmış takip edip öyle kalmışsın cuma mı? Şinhua yollur yollar havan ki Alımca Yunus'tan uçuyorum.
2: Beijing vakti saat 10.
3: Örümçe şehri su üstü balçısının yenideki Jeli Lukanda da külme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreğe 5-6 kavetlik, liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle bağ. Situ alsanızla küçük kralaysız. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Jeli Mablağ Siliş Terakya Çekçi Şirketinin yeni öğüne aldın setiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.
4: 7-ci ayın 30-cu gündən 8-ci ayın 3-cü gününə qədər 26-cı növbətlik Şinjan Xalqara Avtomobil Sənayeti Körgəzməsi Şinjan Xalqara Yığın Körgəzmə Mərkəzində ötkizildi. Qərbi Şimal rayonu orqan tərəfinin bidərəcilik bayraqlar avtomobil körgəzməsində 60-dan artıq danlıq marka, 800-dən artıq avtomobil tipi nağd meydanğa cəm boludu.
5: Avtomobil setib alğanda hökumətin məxsus yardım puludan bəhrəman boğulu boludu. Yeni enerjiyalik avtomobillər qartılğan etibar beri salmaqı aşırıldı. 949 qatnaş radiosu və 107.4 qatnaş sənət radiosunun proqramları qatnaşsanız, avtomobil körgəzməsinə biletiyə haqsız erişiş fürsəti var. Yaxşı avtomobilləri tövən bahada setib alışını oylasanız, Şinjan xalqara avtomobil körgəzməsinə gəlin.
6: Şinjan köşme haberleşişinin ailem torunu işlesiniz, sözleşiş vakit çeklimisi yok. Bir aylık şilleri özara tosalgısız telifon işe alaydı. Bir adem hak tapşırsa, bir aylık şilleri behraman bulalaydı. Üçhanılık numarını əste tutuş asan. Top içindeki bir aylık şilleri Şinjan içinde özara telifonlasa pütülleyi haksız. Tor hakkı erzan hem kolaylık. Tor sürüti yakşı. 10.086 telefon kutlu biciraleysiz.

0: Deb bilmayman man bizga.
1: Qandaraqa?
0: Dinga qandaraq alomatlar bo'ladi-da.
1: Ha.
0: Diqqat qilmasangiz bundoq bo'lib ketasiz-ju bu deb.
1: Endi yuz bermiz. Da bo'lyapsiz, ya bunda bicha qiling, ya qiziq tushing, ya o'mis bir qon tekshirding. 10 pro 1 ka qon ilib qon tekshirding deb bunda.
0: Ha? Qandaraq bo'ladi-chi?
1: Qon tekshirish natijasi chiqqan ekan, do'ri yuz bermiz, ha?
0: Ha, mushtabda qandaraq. Ha?
1: Dan tezlik ko'rib bermiz-ju, unda uzartiratmaymiz vaqtni.
0: Men o'tiringa.
1: Ha.
0: Chiqqan qo'lingizdan.
1: Ma sertanning odirsin deb aytsanglar bir tomoq yeb keladigan avar qilgan bo'ldi deb. Ma yo'q, Qodir efendim.
0: Siz hozir ma tiyanshan nada?
1: Mhm.
0: Urumchidimki? Urumchidami shu Yoqub Qodir?
1: Urumchida.
0: Ha, davon va qo' davonni kelib Fortnite 4S dukuni va chekava qo' oshadin. Mushtaq udulg'il qarsangiz soqqa. Aşa sertem kırılan da. Anda yen bir şey mi? Şi ne mi de? Ne mi de?
1: Şibilo.
0: Şibilo dike.
1: Honsan
0: sıçanın ki kırışı yağızına yendi la. Anda yeni bir şey. Nanhu donlu. Andın. Kaç koçtu? Neymiş ikinci koçtu?
1: Çangçın.
0: Çangçın ha. Çangçın ikinci koçtu. Aşa kırsanız la. Aşa maykaçlaşma kütüden on koltırıp eğer kırsanız la. Aşa de.
1: Sonama deysimi uçuru yollapdı. Davan taraflar bek tosulup ketti mi? Bir de baksanlar davan taraflar yolla qanğıraq ketip atsılar, tosulup qalğan ahvallar yoqdu dep. Davan taraflarning yolning ahvali qanda ashat ketip atqanlar bolsa bir uçur beritingla qanda.
0: Fatima.
2: Oy, sizni qoqqidek men sizni din oğridek yaqmidem, oshijan. Sizni atganlik kech qamoq etib bilmaydi. Kech qamoq etib lazla qanda. Azraq istikiladi dedim. Ay, ketmandi. Aman yapam.
0: Oyun açtadısınız bulam da minisi de sizini.
1: Sizin bu sandı küçük tamak etip başka vakit tamak
0: etip. Açtadısınız.
1: Ay o mihmanların başkanısı bir udul evalsız onu alaydı bir şerti yok mu? Ona bir şert koy mu diye onunla.
0: Şerti yok ha.
1: Haa daha oluş gerek mandak ondak bundak deydi. Ayaksız evalsız onu üstüge uyadı pulumu tölümeysiz. Belki bir iki üç adam bir şanla mümkün. Belet bu iki üç belet evalsız bulu yoruldu cümü.
0: Oldu yolu var.
3: Örecekiz çok kuzunun yolu kavri. Bayanda yolda ravan. İlk parınızı.
1: Makul.
3: Şehir Karaman'a zeyneyle ravan. Bayanda yapazırdın.
1: Guanghui görük çıkıdıgan işkili yolda katan ba. Şavuşumur yönülüşü de deydim ay Kamilcan. Guanghui görük çıkıdıgan işkili yolda zıra katan ba ki aşağıya kegen çağlı sel dikkat kımangan bu sanla deydi.
0: Davan terap tuzulup gettim de sonra undam tuzulup gitme demek. ABS çorunuz.
3: Yaxşı mı abi Şürcan?
0: Yaxşı.
1: Yaxşı.
3: Köpürümüz yaxşı yolla balısını şürü versin. Şi. Ne bakmışlar ben vatkılı hazır. Bu sene kendi kırı kapışkenle.
0: Şin.
3: 2 kilometre buldum ki bu sene vatır bak.
0: Şin. A. Q. 11. 2. 3. Kızıl Ranglik. Ma misal bir şimaş neydi bakan. Onu uçmaz. O balığın saksalama çoğun olsun.
1: Sonra tılığımız kekette.
0: Var mı?
1: Bu şimaş neydi bakan. Depaşı bir neler yiyonuz gelip üzerinizi bir sallanız.
0: Yok.
1: Ama şu maşın, tunlik uva maşın meksus balanlarla beşini çıkardığın alamız lan. Şu tunlik ne? Tunlik uva maşın ne?
0: Hadi ki baballa bir saksalama çoğun olsun cuma adakımalı. Bu hemimizin gibi. Vallahi saksalama çoğun kılıç mecburiyetimiz ba. Cuma.
1: Ma ezher kulda mı yakıptı?
3: Rüzgat dedi tır. Hazır kaptanlar hayırlık olsun.
0: Kulda
3: mı? Yok şu hazır men. Sema sallanışlarına aldın ötüp. Tağdan taraf yani Miran Şovçu'nu aldık geldim. Yolla polisçe. Lekin kart taraf ravan. Hem de mağabey Miran Şovçu'nun ötü bin davamlı insan sizden taraf kandarak onu bilmeden. Tekrar bin davamlı kısır verim.
1: Makul buldu. Kulda ama aşeyli uçur verip onda aldık mağabey vakitte. Mağazı şu mu?
0: Ya kişim kulda mı dep. Zoğula dep bunu çoğun çoğun esnaf mı? Kulda mı dep.
1: Lan dep mu? Göç lan dep mu?
0: Uşak uşak mütü düğü birinin kısmını kıyamay.
1: Kanda usulü de polo depma mesela.
0: O iş kılıp koldan bulmuşsun ço.
1: Koldan bulm. Koldan duka açın akışmam da işte rap dükel koldan buraya düşüyorum işte. Koldan çıkaram doya, koldan duka açam doya.
0: Ma davan diki ma?
1: He aşağıda
0: koldan. O bekok şey dükel koldan mı silik yani?
1: Meyli onda az koyu asanız
0: diyoruz. Koldan mı mıntı aşın asın mı?
1: Koldan ma.
0: Koldan mı mıntı aşın asın mı? Uşak uşak uşak.
1: Koldan ma deyimiz aşını.
0: Diki adam bekiştik yapıp adam toyuğunu bilmeye kaldık yani. Ha
1: birden mi otarsanız adamın toyuğunuz neyiz kıldığını değil mi o tamam?
0: O koldan mı ço? Çayını mayla mı yiyseniz mi? Bol ilverdi ağzınız kuşsanız mı bulduk yani? İş. O koldan mı içseniz mi bulduk yani? İş.
1: Çünçilik ilgi uşak yıktı diken değil mi sen?
0: Aynen uşak bir kıldı açıyor. Şunu da açıyor ilgi.
1: Uşak yıktı değil mi sen?
0: Ya siz gibi çay içki de gelin ağzı kurup kurup kurup kurup kurup kurup kurup kurup kurup kurup kurup kurup kurup kurup kurup kurup kurup kurup kurup kurup kurup kurup kurup kurup kurup kurup kurup kurup kurup kurup Ошондо

0: كي هو ماتش دوان كي مايامي هذيك سي اشو سلوما اشو
1: اشو اشو خشايدو
0: اوندا بوسوز قولдан بوسوز اوندا قولдан болдуга чыгып кеп калса قولдан боло берем
1: о кыл ишлик оңдан قولдам
0: ке белән قولдамабы адыл жауап чыгыңыз
2: сиз жооп ким ясмо
1: ясмо
2: када вазак учук чайчат аңнатыңыз программаңна
1: эй мак
2: чайчылыкпен жүрүп кетиңла 14-2-дин 3-дин аң яп чыкты
0: пиштим а 14-2-дин 3-дин
1: барымыз барымыз
2: ошайгез мен дейсен кичиде да эки тамаки да ишхана кикемерди о тамаки түшкөн ожо хилаватчы бунага булак иштеп аткан
0: Ha,
1: aşina buludu. Çıdaven Cenobi yolları koyuşan işte şunda ravan diye uçur ne boran taksiye vatıptı. Ekberkam guan huydaydı, yol insanın aldı yollar ravan de. Şunlar varis doktordaydı, hazır halımga aşkınlanan avaz doğru deydi uçurcan.
0: İşte ama, varis doktor.
1: He, doktorlar doğru kaldı kentteki. Avazla. Aşı ağır kesel küsetkil kirgenler kaşına dep koyuna kendi gelgi doğrulan yaz, reçip yazılığa yazgan ot kündü bir 3-4 vaxtında radyo anlap birin depçü siz bir 3 vaxt anlan, siz bir tuluk anlan siz bir evak anlan dep bunda bir 100 pesiniz olduğu akışmamdı
0: varis doktor buldu onda olsa bu akşamışta karan lükkün siz ağa gözünek verip resmiyet bir ritip gelseniz olalım ki ondan dikik anlan
1: resmiyetler ustası tuluka mesel anlap kaldı siz dep mi?
0: Ma aş bakın imdeydi o toygunu bilmez. O Ras aa kolda mı niçe bu yap bu oğandı ki? Ras bilmey değil mi?
1: Lekin hili dankı var mıydı? Mən kırıp bakmadım.
0: Bir de hem ultamsınız toygununuz bilmeyiz. Siz bundan bek işte yap olduk ya da.
1: Mən kırıp bakmadım. Lekin cıkla bek yakışken de maktığan.
3: Şimdi yakışımı. Ey maksın sen diki bir yaplı kılıkla yalatı o. Benim iki yani ki. Sen de de
1: tamam mı? Kumzek mi? Kumzek mi? Komzek
0: şorpansı. Hey, aa, mihmallarımdan kıldı.
1: Mihmallarımdan bakken yapma. Ulan ama özgüçkenimde o yapmışsın.
0: Aa, mihmallarımdaki yapma, kırp yapın ha? Şunu daha yakışa. Kudret.
2: Ne deyin o, kırpacak yoru seninle de. Ben, ben yolda tosun, kardeş diyorsun, mesela öyle kaldım. Başı, bir ücretli kötme, bir maktıraş. İşte, böyle asası da. Kancılık, kuaca maktıyalımda, ana maktıda.
0: Yok, yüzümüz kızdırdı.
1: Vay onda maktanla
0: dedim. Onda işte kımayız biz.
1: Maktan mı? Nurgun uçurlarını okumayız Kudret. Onda karşısında çoğu bazı uçurum çıkmaydı.
0: Oturup oğlanmaydı.
1: Uçurumunu koymadığına deyip gitti. Şu maktan uçurlarını onda koysak mı da konuda hem de hücülü olmaymış ya. Oturup yüzü. Maktayımız ya hücülü. Biz uyulumuz cümle kılan.
0: Şu. Hıl yüzümüz var bizden.
1: He, hıl hücülü olumuz. Hücülü oluşunu bilimiz.
0: Şu.
2: Duruyuz yerde çok gözlüğüm kalıyor. Önceden 29. başlangıçtan aldı geldim yollarıma.
1: Osmanca ettiğinde maşinam neyi deyip seherdi, maşinam neyi deyip doktor hanı diyeceğim kıkılmandım deyip uçuru yollaptı.
0: Evet, bu da. Programımızın kimi Abdomobil Kulübü pahalıydınız
1: katlaşkını. Mulligren Abdolları.
0: Namı kulaktan kulak yetken pulunuzda teceydiğen Mulligren Abdolları. Andın, bunu mukapat buyum ba. Andın, işletemizde çürüşük pahalıydınızın katlaşkını. Sertem. Kırıran kalıgüçü ügürü hansı. Anda yine devamlı oturdu ama şimdi mihmalları maç hansı var o Ahmet Vahit'in konumayı görüşlerini işletilen mihmalları maç hansı. Şulam katlaşmak için.
1: Ha şu.
0: Çık günlük.
2: Ötürdü zaman sualım olur cevap tersiniz ülke.
0: Ya birey.
2: Bu sıcakları zengle de yakışma.
1: Yakışma.
2: Ben bir su sonra bakar gittim. Benim kravamda kurnumurum tatlı olan. Ama hayat işte vaktimde yine başımı kazak gitti.
0: Bu ne yapıyorsunuz? Hazır yeni başına devam edip siz demez mi? Yani 5 numaranız varken mi? Siz bunda kılsız. Cavgan 13-123'teki aptitalı içe. Ayadın şöfa cemfer. Kanun ögünüp numur tılıkla işteken bir yer var. Aşağı kirep. Yarım saat okuysanız 20 sualı cevap verirsiniz. Bir numaranız kaytıp geldi. Aşına kılıp. Cami 6 numaranızı kaytırıp eke gül buldu. 6 numaranızı kaytırıp eke bulup. Kısınız sizde 6-8 numaranızı bulamdı. Hazır 10 numara takız balığınız 2 numaranız var. 6 numaranı kaydırıp ekledinizde 2 numara ile 8 numaranız var demez mi? Ondan o katnaş kanunu hılap kılmış ne? 5 numaralı katnaş kanunu hılap kılmış ne? Bir taraf kutlam. Cerimasını törüversiniz. Siz yeni pravınızda 3 numara kaldı. Hani hatırlayacağım meydaysanız. Navada hazır 5 numaranı takızıp bunun için cerimasını törüp okuymayacaksınız. Bir hep okup onun için birinci tur nezriye imtihanını biri pravınızda istekat durursanız avarçılık oldu. Onun için şüfa cemfer. Ma kanun ögünüp numurtalıkla açtığı yerden kanun ögünüp numurtalıkla bıdaklayıp kısınız buldu. Burun bimarlığa keyfiyatınızda tanışan yanında ettim. Bunun için sana. He açtı dene?
1: He açtı yüz koyun kendine.
0: 174
1: numara altı. Kaskette işte yazılan bir yer var aşağıya. Nimleye dikkat kılmayın degen çağda açtığına da bir yüz koyun.
0: Keyfiyatınızı tanışı geç 174 numara altı yüz koyunuz. Vaktinden tatip dert veriyorsunuz. Andın, siz evetken bimarlığa okuyup kalsa biz ne de ne yapıp koymayız.
1: Sen keyfiyatını hocam koymayız.
0: Varısın mı adep? Ben tızımla yapıp yenge.
1: Varıs doktorun bimarı mı adep he?
0: He.
1: He doğru abi. Evetsiniz buldu. Fakat ilki on şap olan mı kalan bizge evetsiniz buldu da. Çok mesele yok. Keyfiyatını tanışaydı Allah okuyup kalsın. He
0: aştaksınız buldu. Koldan mı yakın yaptık o?
1: He?
0: Koldan mı?
1: Gəqim abda, ili gəç gəqilə dəxçən, qoldamı. Qoldamı dəb. Əzər qoldamı dəb. Şunu qədər Qashqadi şuurunum dişli gəşə anlavadım ə, radyoda uçurur bəhsəm.
0: Hə.
1: Yox mikin deməklə, radyoda uçurur bəhsəm, mən yox mikin deməklə. Mən şuna igiz bir vatucu yazır. Vatucu aydaydı qo, bu ləntiyən, hə? Oho, nimanç olam, igiz gəç qoğan əmdə. Fakat İgiz'den kokmayız iken de.
0: Bu Vatuji emez, Roşan'ın ben seni neçik ettim dedim. İgiz geçip bu
1: dakika. O yıl Yalucim emez mi?
0: Vay o kuruluşunun ki bir.
1: Tütücim emez mi?
0: O Vatuji emez bu.
1: Nim bu?
0: Aşkım, nim deydin mi bu ne? Kuruluşka vakti değil ki kran çoğu kran.
1: Kran kran he, kran.
0: He, şu neydi
1: bu? Ama İgiz çıkı vakında pes kratın.
0: Şu ha.
1: Biz gibi video yapıp evet, bir kez hazır.
0: Şu ha, şu neydi ki Vatuji
1: deydik. Bunu siz fakat ediyemeyiz iken he.
0: Ben mi? Ben bir kettim edip bakmadım.
1: Oğlum da İgiz'in kokuduğun son üçüncü kıvettin pes karı yanmaydı adam. Kokus da.
0: Evet şu çatak çıkıdı ondan. Bir yerde oturamayım.
1: He Tadiyo deydi. Başına deydi kendi he.
2: Hoşçakalın. Hoşçakalın. Kanava alın. Yastığın olma. Eskendin yol kavire. Sağlamlık yolu. Koş yol üstüne var.
0: He makul.
1: Makul buldu. Kar yolgundaki kumgu gömülsek mi? Turpandan kumudaki paydı kılam da uçuracaksın ka. Dep alım canı sonra.
0: Paydı kıldı. Sonu doğru emes mi nasıl mı? Aş meyal nasıl mı kıram? Birse karılığı yeza, karılığın kendi törtüncü grup hem de. Törtüncü. Lakin burun ismi doğru de o. Törtüncü değil mi? Doğru da etti.
1: Çak mı?
0: O doğru ha?
1: Vay minge.
0: Ayşemsin sonra bakın doğru dedi yani çoğunluğun hepsi doğru dedi o.
1: Kays meyaldin geldin de doğru din geldin
0: demde. Doğru din dedi. Ne alakası?
1: Neyi mandınız doğru kumadım demde. O doğru din demde. O doğru din demde.
0: Ya doğruluk dedi.
1: Doğruluk dedi. Allah koyduğun kentmiş mi?
0: Orduğa kent de bir kent var. Aşılınınki ki ne cin daha diyor ki bir daha diyor. Yani lıngırçaklı dedi o.
1: Lıngırçak
0: he. Lıngırçak.
1: Lıngırçak he. Biz onu bana lıngırçak deyimiz.
0: Lıngırçak dedi o yani. Hoştak. O Töven Doğan'ın bir kenti var o. Ne beşinde altın diyor. Altın daha diyor ismi o. Hoştak. Onu Bağvan dedi o. Bunun altın daha diyor onun ismi. Bağvan dedi o.
1: Ebop de.
0: Aşağıda bazı kentlerin mancini daha düşse aşağıda olaydı bir isimle atla kaldık anlaştık işte. Çünkü aşağıda ayağın isim doğru.
1: Şimdi oğlan bana o çil aşkan soruyordu aşkanlar bu menden soranlar dedi öyle ki tez yetküz güçü çil çü. Çıda ben Uyi Guangchang tarafla yolla ravan dedi doğru taksi Rozcan he. Ben bir gün 20 kilo hizmetimi tüketip buldum dedi o sayılı o ben Samet ustam. Jishun yo'li Minhua ko'chasi yo'llar roman degan uchurni olim Shangyuan aytibdi. Varis qays varis doktor qays bo'limning doktor ekan deb Shinfu. Xumliq qoni. Bizim bugun bildik. Qoldamining ishi bilan uzun deb
2: shirik qildi. Men maktabni balam to'liq o'tgan, 1-yillikda to'liq o'tgan. 14-inchi o'rta zirafatda bizning yili aloqada zirafat yangidan bir maktab tog'a bizning yani 23 ming yavat yashini Orunuza Osu mektep kubaramda mağarık bazen buramda yendiği atmamı deneyim.
0: Mektep gibi yer peki? Mektep gibi yer peki? Sağan bile okuluş kubul kılıçını başladı mı? Başlamışsın yüzünüzün bazısının yağız akıl olmaydı o yada. Okuluş kubul kılıçını başlayan bozsa mektep gibi yer peki aldı bile. O yada püştü de püştü püştü püştü püştü püştü püştü püştü püştü püştü püştü püştü püştü püştü püştü püştü püştü püştü püştü püştü püştü püştü püştü püştü püştü püştü püştü püştü püştü püştü püştü püştü püştü püştü püştü püştü püştü püştü püştü püştü püştü püştü püştü püştü püştü püştü püştü püştü püştü püştü püştü püştü püştü püştü püştü püştü püştü püştü püştü püştü püştü püştü püştü püştü püştü püştü püştü püştü püştü püştü püştü püştü püştü püştü püştü püştü püştü püştü püştü püştü püştü püştü püştü püştü püştü püştü püştü püştü püştü püştü püştü püştü püştü püştü püştü püştü püştü püştü püştü püştü püştü püştü püştü püştü püştü püştü püştü püştü püştü püştü püştü püştü püştü püştü püştü püştü püştü püştü püştü püştü püştü püştü pü
1: Көргәз мәркезнең хынан көрүккә әйтә, машиналар көп, каршы юлны иштүмә, машиналар көп дигән учорны боран.

0: Тяньшан районы Чоңбазар атрапыга жайлашкан доомаңдыки яңа үйлөр сатылышы башталды. 88 квадрат метрден 126 квадрат метргече үйлөр бар. Күнлүк сөвгөт кылынды. Сөвгөт кылындыган көлөмү көп болгонда 40 квадрат метр келеди. Жолдон өтсөңүздө баштангыч толуксуз отур мектеп бар. Чоңбаза ички докторканы менен болгон аралыгы 10 мүнөт. Кызык линия телефону 0991 613 99 99. Яңа үйүн алдын сатыш ижазат номери 202 66 50 10 20 02 87.
1: Onlar kanalına 174 katman senet radyosuna.
2: Ettiğerlik yollarınızda bir semra programısı.
1: O bulacak yaktala bakla.
3: Şeyhaldın canıpa.
1: He?
3: Yol kavriye. Kayyumi. Şeyhaldın canıpa. Ucuğunu köşkü köşerep lan otturduk yolda. Katma şeyhaka yüzlerip de.
1: Oh.
3: Şu sebeple susuzda şeyhendirsek yıllar rabat.
2: Makul makul buldu, rahmet sizge. Sayıyla işim aldın canıpka 5 kavet görük çıkış yığızı tosulup şunda iyi gayr saybaq sotunu aldığı yollara var. Silen maktığın geplen bir anla bakay için nümdep maktaydı deyip şirali.
1: Ayak ey. Kırgız merkezden hanen yolu körük içe maçıllar köp karşı yönüştü maçıllar köp. Gel boran taksın uçuru. Şami uçuru yollaptı. Andın o varus doktor ya, yürek.
2: Taşkı bülüm dişleyim deydi o.
1: E, yürek namı yürek taşkı bülüm yürek. Yürek de işki.
2: Yürek o işki neyim bulmamdı kanda yürek taşkı bülüm bulduğunda.
1: Şun deme. Yürek ne mi? Yürek taşkıyı biliyorum.
2: Yürek ne kesip tikiş kısmeti bilen şu kulun ben de.
1: Yürek ne kesip tikip varız. Şıkılıp şundan mı korkunuştuk?
2: Ya onu ustum ha geplerim bir doktor dediğine gepemez bu yürek taşkıyı bilim de. Siz anlığın mı anda bilim ne?
1: Mem hem şu mem hayran kaldım. Şu işki bilim de. Şu işki bilim ne açıdı? Yürek bilim mi bağlı de. Bunda koyulaydı.
2: Yürek mi? Yürek bilim ne açıdı mı? Yürek minge kan tumur da bir bülüm bulu demdi bunda bir işki nimi bulu demdi.
1: Yürek
2: işki kisellikle bülümden, başka kisellikle işki kisellikle bülümden yürek minge kan tumur da bulu demdi.
1: Bu kan yürek kan kırış bülüm ye. Yürek kan yürekten kan çıkış bülüm ye de bana kırgen çıkan
2: tumurlar. 10 kilo apan, sol kilo apan demdi ha. Onu da bulmaydı o. Ay vay varız doktor mu taze.
1: Ya ya bu açtak okşaydı cümle yürek taşkı bülüm işki bülümde.
2: Ay ya kay bunda ne yürek taşkı bülümde bunda kisellikle.
1: Yok ne de Raziye uçur yollap da.
2: Yok da yoktu onda bölüm yok ey.
1: O yürekten taşkı bölüm içki bölüm bak ya.
2: Taşkı bölüm?
1: Ya yürek taşkı bölüm. Şin ve iki, şin ne iki de armiyaz dedi bana doktor. Gani doktor maçta yeah. Yollaptı bana.
2: Kanda...
1: Or yıldı
2: kesiyor. Kesti kim deydi onu usta ya?
1: Şunu deyme. Kokunuşluk ya bırakın ya.
2: Sen kokunuşluk mu? Veyka deydi o Şinzan Veyka'yı teveme.
1: Ve şu açtık Şinzan'ın Veyka neyka de arıldı ki.
2: Haa köyürük saldıran.
1: Osas operasyon kıldı deydi.
2: Kesip deydi haa.
1: Kesip tikip açtık kıldı deydi. Oy doktorlu çıkken sılcım ey. Rahmet.
2: Ay doktorlu. Biraz keypiyat. Programımızı alıp keypiyatın tanışıp doğru kılatkan doktorlu.
1: Nurcan uçur yollaptı. Dötle başın çıkıştım bilmeydi kendisiyle deydi. Cuma.
2: Bilmeyle an yaksın. Uçtan bilmeyle. Bilmeyle günümüz yaksın.
1: Alın çanı ver.
3: Ya uçur anlayınam ya. Şun kişinin bilmezse ya. Bu şimdi yıka şimdi yıka da baya. Yo. Pakıda geçse de çok kötü anlayıp durma.
2: Kuduklu içindeki pakıda ilgili ütonlar silahşkanlar deydi.
1: Var Roşan günüm bilmeydi kanko. Roşan günüm dememse sen mi? Minun demse. Erkettim uçtaki vatıse cuma. Hamit.
3: Direkt takçı bilim, işke bilimle çıkıyor bölündüm.
1: Ya bol demiş bana
2: bir oldu ki. Ama ne ama sübimi doktorken, doktor

0: İşleyman, yürek aşında bülünde bucun. Bu yakma onu atkan doktorlar çıkken silah ne?
1: Cırkı
0: Doktorlar çık yakma etki adette.
1: Çoğun çoğun operasyonların hamısını taşkı bölümündekiler kıldı dedi mi Hüseyin Can?
0: Oy bu. Ma o haydi de bizim kulağını uçumuz üçün şu konusu. Ha başını bul dedi mi? Ma ballanı baştan uç mektep ballarını yanında zım kaldırıp yıkıdığan o bu işler başını bul dedi.
1: Mao konser naisten kaçkaya gel maşallah cıkya yollar avan ki erge avuçların 618'e batıp da. Şakırcan. Teli kıp kaptı o Şakırcan. Demişim şu o. Roşengül bilmedi kaldırsın. Ya tan tıllamay, min tıllap. Roşengül tıllamay ki ne?
0: Onda yani bir ekşi bir ayar kişinin de tıllak gitti de. O ekşinin kıldığı şey emez değil mi? Siz mi kızık
1: yersiniz?
0: Ekşi
1: tek o nimi yok.
0: Bu doktor şununla karganda yüreğinin Seypungi okşaydı neydi? Yürek Seypungi ken şu ya.
1: Ya o muyum işine kıldı ki yani o.
0: Ne?
1: O olsun hadi.
2: Yaşlısı rahatsızla.
1: Doktor gani.
2: Yürekçe diyet koyduğun operasyonu şimdi ekranın kılıdı.
1: Diyak mı?
2: Yürekçe körük koyduğun tümörüyle uzaydığın operasyonu şimdi ekranın kılıdı. Şimdi ekranın kılıdı.
1: Vay manda kışken bu bilo aldık ya.
0: Ama İlyas'ım sorup ki yürekten kışı neymiş kıldı, içi neymiş kıldı, şimdi bir depesin de.
1: Hazır
0: Ona
1: depedim
0: bilo aldı
1: hele.
0: depedi o, ama gani doktor depedi. Daha olsa. Ama yürek bölümdeki doktorlar hem de. Şu
1: İşkılık.
0: ahır radyo alanlarda da bir iz koyduğum buldum. Hoşallık yürek paydalık emez mi?
1: Hoşallık yürek
0: Eee
1: paydalık.
0: hoşallık. Hoş olsun adam keyfiyat, yakış olsun yürek paydalık değil mi? Okumam siz onu.
1: Arsa dedik ya. Kumul yollar yollar avan, garbi şimal yollar mı yollar avan diye avuçların çamuğa verdi bu.
0: Dostluk Cenab-ı Yol yolları avan, garibi çünkü yörük avan, nurluk yolu garipten şarkı yolları avan degen uçur ne şirali evet bu cümle rahmet sizge. Dönü gün şunda peyiz kırak kanttım. Bir gün çıkılış 2 saat boptu, 3 kırak kıptım ben. Seher çıkan bilen ki inerek çıkandan peyek şundam çoğunlu dike çıkılıp dep. İli gıç bir yakışı bop gitti kırarınız cümle. Şunda buluşun ümit kılımız.
1: Mavo, Atırgül, uçurumuz tas çıkmaya kaldı cuma. Andın
2: Hazır
1: Ekremcan.
2: üstü bir adam sorar. Ebrin bilama yatkan yatkan cevap vermeniz la.
1: Emine.
0: Ha
2: Hemen olanıza yakın size. Mavo, yardım sorar degen uçurlarının boşluğu anlığan bu
1: Ve
2: sonra.
1: makul mu ne?
2: Hemen olanıza yakın yakın size. Mavo, ürün kidilikte. Sonra doktor hanı kedet. Priyeb ama. Hani de anladım hem de. Şimdi bu, şimdi var ya bu. Adresini bir defter bulur mu?
1: Bulur.
2: Elektronik bir defter konusunda tüken yok. Rahmet size ya.
1: Aa, bu
2: Vakıldım.
1: şeyin loğudu ki çoğu.
0: Ne mi ne?
1: Bu şeyin loğudu ki.
0: Ne mi sordum işte
1: Sonra
0: hakkı?
1: keserlikler doktor khan istep, doktor khan var mı dedi.
0: Bak o.
1: Ha,
0: Beşinci
1: bu
0: doktor
1: şeyin loğudu
0: khanım
1: ki.
0: diyor. o.
1: Yak. Oltun doktor.
0: Altın.
1: Ne için doktor khan diye? Tibi daha şey yok karmadık. Ne için doktor.
0: Beşinci doktor khan dedi nasıl kendi?
1: Ya o Cengon Yuan de ben bir şey bilirdim. Cengon Yuan dese...
0: Bilirdik olsa sen Cengon Yuan
1: Yani
0: dese.
1: sen buldu Wu Xinglu. Cengon Yuan deydi hem de lakin. Tibi daha çok karmadı ki altın doktor hanım. Hazır depesin ha Ekrem Can. Aç Wu Xinglu da.
0: Altıncı doktor khan dedi altıncı
1: He,
0: doktor khan.
1: altın doktor hanım kemanın müşbü cevap
0: Ama
1: verdi.
0: Tian Shanqu Zhao Yujun'un orunu ne de bildik Allah bu sepegen bu sanlar dedi Tian Shanqu Zhao Yujun'un orunu. Hazır saklap durayla ya haydi hazır dep bir yerde mu? Muhtar mı bre doktor çıkıp hoş bölümden çüyendirip koysup diken et yufundum işte. Doktor khan numara aladığan çağda bilemek gitti diken mesela şu kayısı bölümge elişini dep. Altıncı doktor khana.
1: Altın doktor hangi?
0: Yıkıda şu
1: bir daha
0: deydi.
1: çakarmadık altın doktor hangi?
0: Ha, işte deydi.
1: Göç hazır aldı dedik
0: Mago.
1: yollar avan. İsiltem.
0: Rahmet cümle, rahmet dostlar. Rahmet de malaga.
1: Altın doktor
0: Rina
1: hangi?
0: Tuluk anlayıp size Cangon yiyen de.
1: Oy anlayıttı mı?
0: Anlayıp, bazı gıç anlayıp.
1: Abdi Kerem.
2: Yol sende, parmağın kalbi kutu yürümaşı yüksek. Parmağın şerif kutu yürümaşı yüksek.
1: Oldu, vozayl uçan.
2: Ortaçı doğucunun orneği mahtayı sağlıklı ütep var mı? 740 kırık kırık mangandı o kol tarafta.
1: Makul. Rahmet.
0: Ey rahmet rahmet dostlar cuma.
1: Tenişlik canım yolu birinci baştan uç tarmakla yeni daha göç hazırdı ki yettinci oturmak terapki göç hazırdın yettinci otur terapki karap 200 метр маңызлы бар да деп әмм алматы
0: ә мау хыпин алу дис болды екен сән шығанса бірінші башлангычтан енді көченің ішіде екен жұмы
2: сибидаш қармақыдағы алтын сотырхана деді
1: ә мақұл
0: мақұл мақұл дейсіңмі ә бірінші башлангычтан қышыда деп дейсіңмі деп беріпті рахмет сізге
1: мұ үш жүрелап сіз машина көргәзім мәркізінің белтін әдін сетіп алыңыз деп ал немеге беріңі моллигранға намын құлақтан құлаққа кеткен моллигран бар ғой шыңдауды ке ашай берет қойып қойдық Берип бир лава салып бир тал бомж ики тал элип маңас.
0: А канчалык керек болса бир
1: 2-3 тал. Эмне деп маңмаң эне бир айыз тал билетинки.
0: Ой, ундам кылмай элем да, ун чоламы.
1: 100 келин эмес демек
0: чыма? 100 келин эмессем де сиз мо. Ошону алдыган кын болмаса азыр хижилоп аяк бир паса кандай шарттар бар, бир нерсе кыламды, кандай кылыңыз, андамы, мындамы деп.
1: Ой, ошто хижилоп алган адам
0: бар. А хижилоп болду экен, хижилоп кана бир жолу чорунда бир онду бир үйтүп барбыз мо, кана кылмыз деп хижилоп чо.
1: Жок, азыр
0: улаш барамай.
1: Хижил болмай атты да адамлар азырса сен дигек.
2: Сен сен чи жойдуну орны кылпын дейло. Яни яктын жоктурман жокордурак 10 квадратта бир кичик көтүнүн сапсыдыр экен.
1: Я мақұл.
0: Әй мағы дәйісі әвәтіп қойдық жұмы, біздің Яшар әді шында толық әвәтіпті, телефон номерлер ғыч әвәтіпті жұмы?
1: Ямалығын әп.
0: Шында толық тип әвәтіпті кәй, шын оғыл әсізге әші көчіріп әвәтіп қойдық.
1: Яшар әвәтіпті ма?
0: Яшар әвәтіпті.
1: О, ямалығын қыра.
2: 600 отырған абу 6, 5-ден асылды кетіпті.
1: 6 кә, 6.
2: Жойды болса, мүші, шын жаман бақында, өзі жақында
0: кейсі,
1: Janubiy vokzalningki oldida xeridalar bor ekan, taksi do'stlar, taksichi do'stlar misha kasanlar bo'ldi ekan,
0: dedim. Ma'qul bo'ldi, rahmat.
1: Javlon.
2: O'shicha Roshangul bek qatoq qotdi-da.
1: Roshangul bek nadallik qotdi-da?
0: Nimaga?
1: Bildim dedi, o'siz nadallik qotdi demdi.
0: Ta, ish qilib. Ay, mana bir uchurni yetkazaylar do'stlarga. Goyuan Bangkokning e'lon qilgan 2026-yillik qisman bayramlik dam olish kunlarini o'rinlashtirish to'g'risidagi quturishga asosan 9-oyning 25-chi kuni Яни жумадан 27-нче көне, яни якшәмбегечә Жоңчу байрамлык дәмилешкә куеп берилде. Нәвәттә Бейҗин-Шанхай юқур сүрәтлек төмөр юлы. Бейҗин-Шанхай төмөр юл линиясындагы 200 дан артык нәвәтче поездның поезд билетын алдын келишип сатып алыш мөлазимәте сынак нуктысы кылып яңадан көпәйтилде. 7-нче айның 28-нче көнедән башлап Жоңчу байрамы мәзгиледәге нәвәтче поездларның билетын алдын келишип сатып алгыл булды. Ихтиҗ ба дуслар алып калсаңлар, саатны яхшы тугырлап, вакытыда алдын келишсәңләр булды, ә? Шөмшін дәп қоя елді дұқ.

0: Almak demişim, fuhua yandı. Dursan bir taksi şoför arkadaş maşını kere daha bakken şunda bulsun mu? Yöcünge körük ağaç geldi sizin yolga ağaç çıkaydı hep gelip sözünü karşısam kaç kaydın kaya kuşaydı bak aldırap mangaçka ciddi içerik maşının numara taksını körü olmaptı mələkin 174 nala yutup iken hem de sel bir kapıp şunu rahmetimle büldüreydi hep gel kılışı yemettik kendim bak rahmet hep gettim. Bombası akıtın tesavür kılış tesili bak rahmet sizlere yollarınız uçuk bulsun salamet bulun aka. Deb aş taksi şoförü rahmet deyip gidip tadı
1: Ha,
0: 174
1: inovaptı
0: nala
1: de.
0: yutup iken toh bombağın bulsa deyip.
1: Rahmetçi
0: Şoförünü
1: mi sizge?
0: yollaptı.
1: Rahmet.
0: Taksi şoför anlattı da yakacak ne belki.
1: Ayrıca huyan pintayla numar kaçtı?
0: Ete cuma 31. İslam ayı bahsi özgür vakit. Ete. Ne mi ne?
1: Huyan iki numar için bana bek sorup gitip ki anlatmış. 820.
0: He 855, 52, 44, 20.
1: Hatta. Bu hata olsun dedikten olsun. Çok umma. Tafılı bir yedin. Onda olsa
0: 855,
1: azra elanlı.
0: 52.
1: Elanlı derler. İnsanız geldim gelmedi mi?
0: Yok.
1: Meylemiz.
2: Programımızda devamlı anlaşılanı karşılayalımız. Biz sağlam su içi doğrusu da paranlaşımız. Bugün programımızda Şincan'ın yerlik markası 1509 Şiyu Şençen Yürüşlük Su Tazgış Karhanistin Nuriye Turdun teklif kıldık.
0: Riyasetçi yakışımsız, köpçülük yakışımsız. Ben 1509 Şiyu Şençen Yürüşlük Su Tazgış Karhanistin Nuriye Turdun.
2: Hazır köplügen dostlar sağlam su içişi ekmeyet verirdi. Ama su tazlıqışını kandak tallap oran içini bilmeydi. Çünkü birinciden su tazlıqış bir kadar kımmet. İkinciden süzgüş almaştırış hakkımı yokudu. Bir kıtım almaştırışka net 100 yuan hatta 1-2000 yuan ketidi. Şirket bu kıtım kandak itibarlıq faaliyetlerini ötküzmekçi.
0: Doğru dediniz. Hem de bazada su tazlıqışının türküp. 1509 Şiyu Şençen su tazlıqışının bahası, setişten kiyinki mulazimet cahitte ya ki soğatlık buyum veriş cahitte bulsun kat faaliyet kılımız. Onda asla dikkat kıp anlağla. Birinci, 30 gün haksız sınav şiltisiz. Üyünüzü verip su süpteni ölçeş, layeleş, oran tip verişte haksız mulazimet kılıdı. Süzgüş özgünü 3 yıl haksız almaştırıp yerimiz. Ben köpçelik bir hesabat kıp yerek. 3 yılgıca haksız almaştırıp yerimiz dedik. Eğer siz del 3. yıl almaştırgan bulsanız, 4. yılı. Hatta 5. yılı mı özek almaştırmışsınız mı buludu? Materyal hakkı ve iş hakkı ilinmaydı. 30 gün sınav işletip razı bulmuşsanız şartsız kaytırılıdı. Bütün ceryanda bir pun pul kajlamaysız. İkinci, haksız sınav işletip razı bulsanız, pulunu eyga 199 yuandan 13 ayda tölep bulsanız buludu. Resmiyet hakkı üsüm hakkı ilinmaydı. Su tazlıqış babı oldu, hem de kaynak su içişmesiniz ne alıkılımız. Yani 1388 yuan kımetindeki akıl tokluk sudan soğuk kılımız. 3 sekotta ısık su içiydi. Temperatörünü 5 kotluk tanışaysız. 45 gradosluk suda süt dalkın demleysiz. 65 gradosluk suda hesel eritip içsiz. 85 gradosluk suda kahve demleysiz. 100 gradosluk suda çay demleysiz. Ettiğinde kopup su kaynatıp andın soğutup yürmeysiz. Keşte işten düşken de bir piyal kızlık çay içip ağırdığınızı çıkırsız. Üyünüzdeki çaynak çaydan işletmişsiniz mi buludu? Törtüncü, menpi yolluk çaş kurutkusu soğuk kılımız. Şamılı küçülük, çaşını zahmelendirmeydi, çiçeğinizi tabi pakırtıdı. Beşinci, mikro besimli kazan soğuk kılımız. Mikro besimde tamakının tam özgürüp ketmeydi, tez pişidi. Altıncı, bununla koşup 399 yuan kıymetindeki yel kazan soğuk kılımız. Hemenle bilseler, yel kazanı kakla pişirildiğin tamakının hemisine etkili buludu. Yedinci, ahırda süzgüş özgünü almaştırış ve setişten kiyinki mulazimet doğrusu toxtalay. Bu meselini hal kılış, köpçülüklerin seti valgandın kiyinki endişisini tügütüş üçün bu kıytımlık anlatışımızda aldın telefon kılgan 30 xeridar. Süzgüş özgünü 3 yıl haksız almaştırıp beriş, su tazlıqışının süptüge 3 yıl, yadroluk uskullarının süptüge 5 yıl kapalat kılış itibarıdan bahraman buludu. 3 yılgıca süzgüç özgünü almaştırıştın gəm kınmay hatırcam işletelaysız. Kızıq liniya telefon numarı 4006001929 4006001929 telefon numarını insanlarda çın tutunla.
2: 30 gün haksız sınav şiltisiz, 30 gün içi de razı olmasa şerhsiz kaytırıldı dediniz. Vakti gelgende övgü bir şakkı, söküp ekit şakkı ve başka hakkı elinmeydi.
0: Köpçülük hatırcam bulanla 30 gün haksız sınav işiltisiz degenim raz. 30 gün işiltip yaktırmışsınız ya ki setivalınız kemise, telefon kısınızla hadimlerimiz berip ekitidu. Bütün ceryanda iş çıkanda materyal haqqı ve iş haqqı ilinmaydı. Bunundan ensirişiniz hacetsiz. Yani oylu şipaqay, öydikiler bile mesel şipaqay dediğin işin bulmaydı. Çünkü 30 gün haksız sınav işiltiş vaxtı var. 30 gün geçi işletkeş oylaşsınız buludu. Muhimi hazır bir vasıta altışta nurgun soğatpa, toksuk sudan, çaş kurutkuş, mikro besimli kazan, yel kazan soğuk kılındı. Алдын телефон кылган 30 кереде сүзгүч өзүкүнө 3 жыл аксыз алмаштырыштан бериман болду. Телефон кысыңызла, этибар кылып саны

0: erişe alaysız. Bir pun xajlimay 30 gün işilsiz. Süpti kapalet ige. Kızı klinye telefon numarı 4006001929. 4006001929.
1: Bundaq yaxşı soğatla batılsa, yeni nemig işkilinsiz telefonunuzda kolunuzda elib 4006001929 4006001929'a telefon kılın. Baya pulunu müddet gibi ölüp tölüsü buludu dediniz. Yeni kilip üsüm yok ki şundak mı?
0: Şundak yarısı ilip kılıp ayda 199 yuandan 13 ayda tölüp olsanız buludu. Hiç kandak resmiyet takı ve üsüm ilinmaydı. Buna kılıçdaki məqsəd, xiridalarını itibarından bəhrəman qıplı qınmay, şundakla setişdən kinki mülazımetimizden xatırcam kılıç. 1-5-09 şiyu şençüen sultazlıqışından bahası, setişdən kinki mülazımet cahatı ya ki soğatlıq buyum veriş cahatı bulsun kat pahaliyyat kılımız. Onda olsa dikkat kıp anlanla. Birinci, 30 gün haqsız sınav işiltisiz. Uyunuz berib su süpdini ölçəş, layihələş, orın tip berişdə haqsız mülazimət qılıdı. Material haqqı və iş haqqı ilinmaydı. 30 gün sınav işiltib razı olmasanız şərtsiz qaytırılıdı. Bütün cəryanda bir pun pul xərcləməyisiz. İkinci, haqsız sınav işiltib razı olsanız, pulunu eyğa 199 yuandan 13 ayda tələb olsanız buludu. Rəsmiyyət haqqı üsüm haqqı ilinmaydı. Su tazılıqış bağı oldu, əmdə qaynaq su içməsiləğinizdə əl qılımız. Yəni, 1388 yuan qımıtıdaki aqıl tokluq sudan soğu qılımız. 3 sekotda ısıq su çüydü. Temperatorunu 5 xotluq tənşəyisiz. 45 gradosluq suda süt talqın dəmləyisiz. 65 gradosluq suda həsəl eritib içsiz. 85 gradosluq suda qəhvə dəmləyisiz. 100 gradosluq suda çay dəmləyisiz. Ettigende kopup su kaynatıp andın soğutup yürmeysiz. Keşte işten çükende bir piyal kızlık çay içip ağırlıklarınızı çıkırsız. Üyünüzdeki çaynak çaydan işletmesiniz mi buludu? Törtüncü, mempi yolluk çarş kurutkuş soğuk kılımız. Şamılı küşlük, çarşını zahmelendirmeydu, çiçeğinizi tabi pakırtıdu. Beşinci, mikrobisimli kazan soğuk kılımız. Mikrobisimde tamakının tämi özgürüp ketmeydu, tez pişidu. 6. Bununla koşup 399 yuan kıymetindeki yelkazan soğuk kılımız. Hemenle bilsinler, yelkazanı kakla pişirildiğin tamakının hemisine etkili buludu. 7. Ahırda süzgüş özgüne almıştırış ve setişten kiyenki mülazimet doğrusu toxtulay. Bu meselini hal kılış, köpçülükten setivalganın kiyenki endişisini tügütüş üçün bu kıytımlık anlatışımızda aldın telefon kılgan 30 xeridar. Süzgüş özgüne 3 yıl haksız almıştırıp veriş. Su tazılığışının süptüge 3 yıl, yadroluk uskullarının süptüge 5 yıl kapalı tıkılış itibarıdan bəhrəman buludu. 3 yıl geçe süzgüç özgünü almıştırıştın ğam kınmay hatırcam işletelisiz. Kızıq liniya telefon numarı 4006001929 4006001929 telefon numarını esinladı çın tutunla.
1: Süzgüç özgünü 3 yıl haksız almıştırıp vermez diginiz kişini kızıqtırdıken. Bu rastgep de vaxtkege vaxtıda xeridarla bilen karınla olmaydıgan ya ki əqaldığa iş görülüp qalmasa.
0: Elbette rast, süzgüç özgünü 3 yıl haksız almıştırıp vermez. Mən köpçelik bir hesab atıp vereyim. 3 yıl geçe haksız almıştırıp vermez dedik. Eğer siz dəl 3-ci yıl almıştırgan bulsanız, 4-ci yıl, hatta 5-ci yılımı özek almıştırmışsınız mı buludu? Özek almıştırıştılla bir 2000 yuan ticap kalalıyız. Yani kilip haksız almıştırıp vermez. Öygü veriş, haqqı, materyal haqqı, işe kalmayımız. 3 yıldan kiyim bu, her kitimlik özek almıştırışka 280 yuan materyal haqqı alalımız. Başka hiç kanda haqqı alınmaydı.
1: Bir radyo anlıkçı dostumuz, minin uyum Qashqada ornatkılı bolamdı, dep soru atıdı.
0: Buldu, Şincan'ın hemmi şehirlerde 1-5-09 Çiyu Şençüen yürüyüşlük su tazılığışını orantış noktamız var. Yeni kilip özekini 3 yıl haqsız almıştırış qatarlıq itibar paliyetimiz oxşaj. Siz pekab 4-0-0-6-0-0-19-29 4-0-0-6-0-0-19-29'a telefon kılıp, öyünüzden adresini dəppəsinizle yukarıda deyilge itibarladın bəhraman bulalıysız. Köpçülük bir noktada dikkat kılınla, süzgüş özgini 3 yıl haqsız almıştırış itibarıdan pekab aldın telefon kılın. 30 xeridar bəhrəman bolalaydı. Aval telefon qılıb, sanını igiləb qoyub, 30 gün geçə aldırmay oylaşsanız buludu. Vaxt gəgəndə setib almışsınız mı? Bir pun pul xərcləməyisiz.
1: Baya bir münçü soğat buyumunun gibini qıldınız. Bəzi radio anlıqçı dostlarımız bəlkəm tuluq anlımıqan ya ki isi tutu alanmıqan buluşu mümkün. Yəmir qətim dəb birəm siz.
0: Buldu, oldu bilən 1388 yuan qımıtıdaki aqıl tokluq sudan soğuk qılımız. 3 sekot ısıq su çüydü, temperaturunu 5 kotluq tənşəyisiz, 45 gradosluq suda süt talqını dəmləyisiz, 65 gradosluq suda həsəl eritib içsiz, 85 gradosluq suda qəhvə dəmləyisiz, 100 gradosluq suda çay dəmləyisiz. Ettigen kopup su kaynatıp andın soğutup yürməyisiz, keşte işten çüşkende bir piyalı kızlıq çay içip ardıqınızın çıxırsız. İkinciden, mənpi iyolluq çaş qurutku soğuk ilimiz. Bu nusqadagi chash quritqich izchil eksport qilinib kelgan sut yaxshi.

0: Üçüncüden mikro besimli kazan soğuk kılımız. Tamak tez pişidu. Tämi özgürüp ketmeydu. Bununla koşup 399 dünya kımetindeki yel kazan soğuk kılımız. Emanlar bilsinler, yel kazanda kakla pişirildiğin tamaktan hemisini etkili buludu.
1: Qarğanda bugünkü itibarlık faaliyette soğukatla hakikaten köpken he?
0: Şundak. 1-5-09 Şiyu Şençen yürüyüşlük su tazılığışını 30 gün haksız sınav işlisiz. Yarısa ipkili pulunu iyiğe 199 yüzyandan 13 ayda tölep olsanız buldu. Ösün ve resmiyet tak ilinmaydı. Bu kettim aldın telefon kığan 30 xeridar süzgüş özgini 3 yıl haksız almıştırış. Su tazılığışının süpitige 3 yıl, yadroluk zapçaslarının süpitige 5 yıl kapalı tıkılış itibar edin bəhrəman buludu. Kızıqlı niye telefon numarı? 4-0-0-6-0-0-19-29 4-0-0-6-0-0-19-29
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, bu katımlık programımız ahırlaşı aldı da Kızıq Liniye telefon numarını yeni bir katımda birey. Kızıq Liniye telefon numarı 4-0-0-6-0-0-19-29 4-0-0-6-0-0-19-29'a derhal telefon kılıp, haksız işletip sınav ekin.
0: İşletip atkan numarınız eğizgi ravan kelmese. Sabahdaşlarınızga bir qanç qetim deppamigicha esida tutup alalmaydigan bolsa, Şinjan telegrafining oquvchilar nomeriga almashtiring. Eğizingizga ravon keladi. Maktabga tizimga aldirganda, sabahdaşlarınızga deppaganda asta oson qoladi. O'zingizga tava yangi nomerini ishlatib, oliy maktabdagi yangi turmushingizni boshlang. San texnik. Tezdan Şinjan telegrafining tijorat sog'lig'i berib bejiring.
2: Allah atkın alın, 174 Katma Sənət Radyosu'ndan.
0: Etkilek yollarınızı bir Samra programımızı, he? Uçurulan köy dökçü mü? İlha ağırlıkla da yollağın uçurularınların hemen köyden bulduk. Şunlar ama o turpan varlık Allah'a bakıya yol ahvalını sorab sile, yolların ahvalı yakışı da uçur yollap koyduk. Hem de bazıları yazmış uçur kaydırdık. Köyden olamı ki. Veytay Şimali yol yolları avan neydi Mehmet Dursuncan? 6. kilim uçurunda yakış köy geldiğini eğitip de.
2: Yaxşı köyümü gəldiyin idi.
0: Yaxşı köyümü gəldiyin mi? Çıdamən tərəflə yollar avandaydı. Tur taksi, Rozcan.
3: Aşkım,
0: qanda çilap yiyemizdəm də?
2: Tanışqı
4: bir. Yol xəvrəsi, bir daha suyunu sörü, qərbaca, yoldur, maşını takıyor. Susuz yok, yamğı yağıt, yamğı otur, yamğı kəngi.
2: Yamağı.
0: Radyonu sılışıtın alıqıl buludu, Əsma Gül.
2: Bolligirin numarı da sorabsız 13-59-75-75 şimdi telefon kayıt basınız oldu 13-59-75-75 He Abdurrahim Kaya
4: Tesilin içimlikleri de boz dağmen sınav içine künüz çıkıklar da
2: Tesilin içimlik de mi? Evet vereyle Evet isimlisin
0: ama Vaktimiz yok
4: sen yolun sen de aşağı etraflı yolları var yamboğu yıkmadı yamboğu
0: Ma şehirlik mağarip idarısına oranın sorab tüken tok maslup Şehirlik mağarip idarısına oranı kayağı doğu itti hem de he Çilma Nuriye ile Rüşengül'ün avazı okşayıp geldi. Okşayıp geldi ne?
2: Nuriye, birden Fatime doktor oldu birden. Bizden buldu Rüşengül.
0: Şıkkı. Adukat'ın numarı lazım dedi ama karavan çemdi.
2: Adukat'ın numarı. Onun da temelde pesim mi?
0: İyi, bunlara yollayan bulsanız. Ma kink programı da var yollayıp yıkan alıkçılar bir yerden kıp tepiyorum dedi ki.
2: Aşağı kısım ne?
0: Ma şehirlik mağarip idarısını mem şunu da kılma King programı da dep kalsa siz gibi evet besun he?
2: Onda ma itibak yolu koşan işte yollar avan ke diye avuçlarını tapşırıp aldı bak buldu rahmet. İkinci aylan mı yollurdu mu? Koş yolun işte yollar avan ke naat yakış gitibatımızdaydı
0: he? Esma Gül hazırını özdü ma bir rakamın yolusunuz siz gibi orvima kaytudu karan aşın savma kılıp sılışatını çürüyleyip daha açsanız yavtongdaydıgan bir yer xat çıkıldı aşın basanız bir 174'ün alıqıl bulat demdim üçüncülük
2: Depegil oldu.
0: Depegil buldu dikeyim de ama vaktimiz bu
2: toşu kaldı. Kağın özü olsun bu
0: Rahmet dostlar, hemen Allah'a programımızı yaktırıp anlayan kızgınlıkla uçur yollayan. Hemen Allah'a rahmet ettiniz he.
2: Programımızın ahırlaştırımız programı Riyasetçileri Roşan Gül Basitöler.
0: Uçurcan Kızır.
2: Nöbetçi Muharrer Patigül Mehmet.
0: Hayır hoş dostlar.
2: Hayır hoş.
0: Hayır hoş.

0: Elektronluk yani diyenzmesini çıkarıp asa o ne şanyan kımsın
1: kımsın
0: buldu
1: buldu
0: dedi.
1: dedi ha sırlık gülenge açtı dedi sırlık gülenge hem de şu taksicilik sahası hali bilimi mol tecrübelik bir şoförçü şuna diyenzi ben kalmıştır vasanla dostlar aşı dostumuzdan digini bu içe kin şınyan kımaydı kendisi yadıkar noktur ba mira ultrak rayonu aldı da maşınlarına ait köptüge uçurunu berip du andan turguncan bugün ürümçinin havası şunda peyzi hava salkın paş yok dige muşu da muşunda salkın kuntiyo aşmısanlan bulduğun hava cuma da uçur berip du.
0: Köptün köp rahmet de. Abdurrahim Can daydı Kaşgar şehrinin medeniyet yolları koş yönüştür avan daydı.
1: Andan şinfu simlik dostumuz. Vay kilişken kamlaşka yaşar joğun. Vay suyumlik çıraylık rısalat adı tijlik ma, tij doğduğunlu ma. Bizden Kaşgar'da çoğu hava şunda salgın. Bet peyze de bu çırı bir.
0: Şinfu ma. Vay bizden bulurum çünkü şunda peyze hava.
1: Şunda peyze olup gidip barda havalı. Fugan koçu sıravan deyip obul kasım uçur birip du. Rahmet dostlar köptün köp rahmet onda bulsa mezmurlarımızın silahı yet güzeyli silahı o devamlı uçurla bulsa besanla buldu. Dep dursak cevherinin uçur kep kaldı ya anlı biteyli ya.
0: Anlıyla.
2: Bunlar mağla uçuramda ürüş günü kayıtsan sırtın kayra asırdı ve ara yazıkeyle. Şamdan ba. Öyle. Şamdan ama şamdan ki leken ha ya şamdan leken ha atmıştı ba. Ha ara yazıkeyle şamdan aran gelen kötüler ilavadı da. He. Öyle taktikimi çıkma koymadı da. Anta bir yar yanışına. Bunu ağam sen.
1: Şun değil mi?
2: Çık. Onu çırvetsen şunu çık. Bakalım sen.
1: Bosa hem de taksici dostlarımızın köpüncüsü yaş. Şunda mı?
0: Doğru.
1: Yaş dostlar köprak eydeydikken. Mışta çoğunlarını köyge vakitte yaşan kallığa çokum yardım kılaylı. Adette hem de xeridalığa ela mı lazım etanlarını kılsanla? Köyünlü de sildin şunda hoş buldu, memnun buldu. Bir xeridanın hoş kıgalık silahının işinlerine ait berketlik oldu dostlar. Ki çıkarmanla başkalarına yardım kılış, özanlarının ki kespini yakış kılışının ehmiyetine. Cik ademlerine hoş alıp koysanla bunun günkü hayat yolunla da silahını mı hoş kıldığın işler şunun da köp yüz birip durdu.
0: Doğru.
1: He. Uçurladın.
0: Uçurladın ma Seyfan'ın uçur. Avazla uçurken bu. Hopi diyen dostumuz deydi. Kaşgar Tanuri Kızılcırak'tın nende Kızılcırakçı yolları avan deydi.
1: Rahmet andın badam taksimi yakan avasına ait yakıştı. Nefisen adalısın uçurun anlayılı.
3: Birizler tuttu. Kaşgar'ın yolu kaydı. Oydun yolları var.
1: Rozca yığınsa da aptaplan fıravatı da o de aptaplan mı özgü çüştük acayip huzur bu emez mi? Hava uçuk küllerde ama şu tazlıkımızın yakış kılıp şunda mı?
0: Doğru.
1: Renglik bir kimimizi kip çıkıp bakılır şu gündeki keyfiyat diye yüze dostlar. Resmi şunda da?
0: Doğru.
1: Hava uçuk poz şunda keyfiyat yakış oldu. Her bir avarayı ehvalının dostlar. Bir aşında bizge huzur berdiğan bir tarpı ba. Anın uçuri mayda kucha taşıl normal mu? Dep uçur berip du.
0: Biz bir mağı sorak.
1: Uçurlağı bir karbetteyli. Bugünkü en yeni uçurlağı bir karbetteyli. Hem de bazı öyle yığılık avarayı körülse mağı tuman bop getirdikken yürüyüş şartına hazırlığımızı katnaşkıca koyduğa ahvalla ba emez mu? Bir saatna burunki ahval ölen bir saatten kiyinki ahval okşumaydı. Biz bir inniqli soru bitip andan silahı cevap vereyli dostlar. Ay boyadın bir avazlı kuşur kekendi.
0: Seyfanın astığırak.
1: Astığırak ötü getti mi? Seyfanın kuşurunu alaylı ya.
3: Şehirden solduğun atrapları yaralan kez.
1: Köptün köp rahmet dostlar. Hem de programımız korulaştırılgan mezmullah. Dek tanladı bolsun.
4: Türlük katnaş uçurları. Seperdeki yenilikla.
5: Turmuş uçurları. Bir hatar seper şatlıkı.
4: Dek tanlat seperinizde biz sırdaş programımızda bolsun.
6: Sapırınızda biz sırdaş.
5: Sapırınızda biz sırdaş.
7: 107.4 Katnaş Sanat Radyosu.
8: Oho, sapırınızda biz sırdaş.
1: Hürmetli radyoyanlıkçı dostlar, hem de deyiktanlar tövendeki uçurlarımızda bulsun.
0: Ürümçi şehri İqtisat Texniki Taraqqiyat rayonu, yani Tudunxabar rayonundaki Şauyun yolu Qatarlıq 11 yolda kuruluş kılış mezgilinde katnaşkı çek koyuş ve tarqaqlaştırış doğrusudaki umumi xuturuş. Yol kuruluşunun ihtiyacı asasen, 2026 yılı 8. ayının 1. günü saat 0'dan başlap, Ürümçi şehri İqtisat Texniki Taraqqiyat rayonu, yani Tudunxabar rayonundaki Şauyun yolu, Kouan yolu, Beyhay yolu qatarlıq 11 yol növətləşdirib, bütünləy taqılıb, quruluş qılındı.

0: такси айтыпты.
1: Өзіңіздің есіңіз жылқы бір қыл пұқадан шыққандай бұл сізге ол нақшыны. Аны яны бір автомобилді мұ әвәттіққа тұрсын жаңыз там шыңда 2015 көән дейді. Мұшу қанч бұл атырапыды бола бір қарапақан болса бағалап ерәмі дейді.
0: 2021-нен ке бір XRV ваке машины сатай деген тем сетіп мән тоқтық машина алыма дейді. 2021-нен ке XRV. XRV yolu vettiğe 2021'nin bir XRV varken seti yitip toksik maşını almadaydı. Yeni maşın kettik bombusa 21'nin maşını sorsa.
1: Anda 2022'nin boyu ödüm bir sabahke. Müşnuma bir bahala pegen bulsa deydi. 2022 boyu. Ana Tursun Can Sutam.
0: Baba Meytan maşında yeni bir sabahke. Minam mı Meytan maşınam diye deydi. Bir Meytan maşına Meytan'ın ki 2018'dan meydan kem bunu yolla koyalım. Ma tez bağlan tursun diye ma yolu kılamaya tutu. Ma 18'dan meydan yollayayım sizge.
1: Oldu ki ben şey yaptım bunu bağla posa andın evet kıl bulduğun. Oldu de. Andın tuda ma 2022 tursun can riyasetçiler yakışım sile. Ma tuda yaptım bunu bat diye müşün bağla pegen bu sanla adım.
0: 18'dan meydan yolu
1: biz sıra bağla pireyli.
0: Yaxşı mısınızlar riyasetçiler, biz hayat kımanlandık, turpanga, kumu kümülgülü bulam diken. Bugün bulmaydı ki, eğitletten bu kalam ki, turpanın ki, bulmaydı ki ne?
1: 8. ayının 15. günü güçü
0: bulduk ya. Azraq yağmur yığıp ki, hava içildi, temperatura 28'de 37 celsiye
1: grasi çeledi. Bugün de yağmurda kalasılar mı?
0: Sen tonup kaldığında yıkıptırsınız tukumda.
1: Kumda tonulap kalasılar, yağmur yığıp kesirirse.
0: 38 celsiye grasi da, kumu çüse. Taza, kamlaşmaz. Karapak öyle, bize turpanın var ayıga. Ufkına siz mi şahit olgan diken ukmadım dep.
1: Em 38 celsiya gradusda qumguchisi bulan bolmamdı
0: bolmaydı 38 ge bolmaydı 38 bek soğuk 38. Turpanın nisbeten çuva.
1: Sinxanalı qoşulnışda yollar ravan degen uçurni Mahmudjan aytdı juma rahmat sizge Mahmudjan ha. Gulju Cholpan Soda Sarayının aldıdaki yollar ravandu qancha qıvaldım. Ha nim qancha qıvaldım degen nim degen gap? Dastlab qıvaldım degen gap ma?
0: Unda qıldı bunu.
1: Aşna okşumam da. Tursun Can Sultan mı bırakın lan telefon kılıp maç gap tutu aldın lan nime he?
0: Şu. Turpanı avara ekvalı karsa karan. Bugün 37'de et 38. Şembi günü 40. Yek şembi günü 40 şike mi da oldu ki?
1: Şembi şembi de kurulamazsan lan. Düşembi
0: günü 45. Seyşembi günü 46. Çarşembi günü 48 mi da oldu ki? Muşu şembi yek şembi de başlayıp andın çüsanlı bulam nime he? Bugün taza, ben turpandakilerin bir gelip baksın. Çinxuan, alo. Koş yolun işte yollar avan ki adı gafıçanı Mahmut Can'a getirdi. Rahmet Mahmut Can. Şikiman, 21'ninki kunda havayın tokmaya arlaş, neç bulgu alıdı, bağla pes oldu. Au, Tursun Can, bağla pesin de, ay peri uçuruyor.
1: Tursun Can, ustam, sel...
0: Zülpiye malımınki uçuruyor, ben hazırım emse.
1: Toygu mağandım demde?
0: Hattek yasını hazır, ben toygu mağandım. Emse toyda. Dedi o.
1: Boptu boptu.
0: Zülpiye malım.
1: Ondan oynap gelin ha. Toygum yaptı.
0: Toygum yaptı. Boptu.
1: Uzun bol değil toygum bağımlı. Toy oynuğunuz mu keketken de o bir kıl oynap.
0: Baldırma yaptı size. Baldırarak verip.
1: Ondan hizmet kılıp belki yakınlığınız okşaydı. Degen de mangınlığınızın kargan çağda.
0: Ya kız duyuyor o okşaydı. Kız duyuyor. İşte. Kuvarladı bu vakit toy tükeydi.
1: Dermesti.
0: Aştak.
1: Biz normal taraftım emlakten başlandı. Kız taraf normal.
0: Kız taraf normal toylar mı vakti geldi hele.
1: Ya kız oturmuşum şu vakti başlandı ki arası kız oturmuş.
0: Şey, sen otur kudla kil dali sen otur.
1: Mesela çoğunla bir yerde o yaşla bir yerde kılı demez mi toy ne?
0: Sen otur toy çil kil dağın gepi vakti kudla. Küçe gili.
1: Aşına hop kaldı
0: orası. Küçe bekti tükersin oğlan.
1: Bir gün de la.
0: Bir gün de?
1: He.
0: Bir gün emez. Öğü tüken başlandı hep bir saat bir. İşte tamam işte. Toyçılar kilidi o. Anı üçtünkin gideceği bu varlıkta. Sonra saat bir... Üçlüğe gideceği uça. Ola küçürüp tuşlamak mı yapıp gittiniz o.
1: Tükide.
0: Tükide hem de.
1: Oy. Tez bir taraf kusulak ya diken bile.
0: He onu da kavarıp yürümeydi ona mı? Abdurrahman kapsam
2: kutu. Dükkan kile aldım ben size. Roşan gül.
1: Dükkan kile aldım diye. Bıptı bıptı soğudlarımız yakışı olsun cümün daha sağ.
0: Kız taraftan toyun dedim cuma ben. Zülpiye malım gerçekten özü.
3: Falan falan bir şey getirip diyorsun. Sıra yaşayıcı dostlar. Ben artık soygum aldım. Hastalığının Ne gül sayma, kız sayma da bir şey varken kanda soyarsız gül soyma ya.
0: He açtık. Açtık bir toyu baya.
1: Sizlerden bağ mı gül çay?
0: Gül çay başlık. Kızı bağlı. Ben de aldık da.
1: He bizden atıraptın baya.
0: Sıldın burundun bağ mı te? Sıldın ögünüp de aşın he. Boğumuz yoktu burumuzda.
1: Bizden hep burunlu baya.
0: Bağ mı te?
1: Bak te.
0: Sıldı tapka işken de bu şu
1: aslında. Kızlarla gül çay oğlu valla da sünnet toyu.
0: Ya o toy bat ya. Lekin o kız valının ki gül çay bir de baş.
1: Kıfır edi kıfır da hazır kıllı da. Asasın.
0: Kımaydan kılgan yok gücüm olsun. Sıldın tapkan işten
1: mi? Ben kımıdım o kızlık mı o? Ben kıpak mıdım?
0: Ya nerede ne gündü la bu bilik yaptı işte.
1: Kımıdım hem de sen uğruk tukalla nereden kimdi ügendi.
0: Şş kılıp. Anlaş mı kan? Şş kılıp. Şşkimi 19'ninki mi şu Ford. Toruyo demdi o şkidinil. Muş kanç bul demdi
1: o. Toruyo demdi o.
0: Ahmetcan Şenşo.
1: Şuna ola mı avu? Yani abdumobluğun labı sevet keşil tursan labı oldu. Cuma Şihun yolu Huali'nin aldırdı yağmur yer ketti.
0: Oy Huali'nin aldırdı yağmur yer kıldırıp da.
1: Şu ima avu avarayı malumat edin mi? Ürümçün azırak yağmur yer kiyin hava bulutlundu 18-26 digen bir gün. Şu aç tereplerde yağmur yer kıldım. Mayala kemeylem tügede akışmam da.
0: O Tursuncan gel kısa oturacağım ama maşallah belki gılık etti Tursuncan eli bizim tıllaydı o maşlamını yolla pem donlu bağla pem donlu de.
1: Hazır Nurgun aldılar, Nurgun dostlarımız uç abdumobillerin evet pop kulukun radyoyu yıkıp benim maşlamını kanç bulak bağla. Belki oldu gerek bağla mı de hemimiz kulakın radyoyu yıkıp oltağın ime. Biz sizge karap, siz neymiş kuatı sikintan?
0: Sıkma.
2: He kalan bir ücret tuttuk yol kayıremez, yüzün geydin mısı? Aydırım karap namdaya mısı, terkaylamda. Yollar ravan ki, ha yüzünge görüp çıkılığa ya da saksıba ki, ha suyarla yol vereyle. Ya dikkatten onlar şoturlar. Ya o sırca, tümü gün, Röşen Gül şunluğunda koşup getirdi, bunun sırrını ben bilmeye dikensiniz, depremin oldu, hem de bir ha.
0: Siz bir köy oyldunuz dağın, Röşen Gül demin koşup getirdi. Kuzuzluk mu siz?
1: Kim o?
0: O Sefer.
1: He.
0: Kuzukken bu.
1: Yok, ben adetki küçük bir işlağımı hoşu gitmem de. Belki
0: siz bilgidek bir işlemiz neymiş? Kanda vakit hoşu gitken bu gittin ta?
1: Kumudum ben mi?
0: Heee, oğlum şu an yok ben. Gekip dike, şu
1: an. Uşurcan tılgan değil, şu an hoşu gittin mi ki ta?
0: Başta mı teki?
1: He.
0: He, makul, makul deyip duray bak. Ben Tursunca ahır oğunup da.
1: He.
2: Şimdi 15'inki, şimdi adetta 35'ten 40'ın katrabıdır. Şimdi 16'ın 3'te 20'ın katrabıdır.
0: 20 köy etrafı da.
1: Hı.
0: Benim maşinamı bağlayıp peki. Makul bağlayımız mı? Yollap atımız hazır. Bir 10 dek maşını yollap koyduk. Tursuncan bağlayıp versin he.
1: Hey ma karvancı mağın bir adukatının numarını. Yakşırak bir adukatının numarını bilgi Allah'a bozup. Evet besen la mağın bir ciddi kerek hop kaldı dedi karvancı. Hani anlıkçılarımızın bilgi Allah'a yakı şunda adukat efendimle bozsan la hanım la bozsan la. Alakalı iş numarını la bir kaldırsan la karvancı. Ciddi kerek ke.
0: Hotelning havosi shunda suzgan g'ay, ko'p-ko'p osmon mana rasm tortib yotib to.
1: Hotel u.
0: Zulfiya ma'lum.
1: Hotelning shunda suzuk chiroyli osmon bo'libdi-jumi?
0: Ko'p-ko'p osmon ekan.
1: Bugun Turpanda aytgandan boshlab optab chiqib, yomg'ir yoqqan kechidan, lekin qum qizib ketdi, tushkil bo'laverdi deydi-jumi atish.
0: He, bo'ldi-ku hamsa.
1: He, shuni biz miyada o'tirib bir narsa demaylik deganim shu.
0: Birdan bilan oyoq o'tib ketdingiz-da. Shuni
2: o'tirsam, meydan 40dan 45 ming kvadrat bo'ladi. Şuna 21'inki konuda koyunun satmayarlık nesil akıllarısı 110'dan 115 bin atırabıdır.
0: Yok atıp pek hemen tepere.
2: Şuna 23'inki sili boyu da 45 bin atırabıdır.
0: Ay bu kan. Kanda kın bu
2: bunu mu? Şuna 21'inki ektari da 55 bin atırabıdır. Şuna 21'inki konuda koyunun satmayarlık nesil akıllarısı 110'dan 115 bin atırabıdır.
0: 13'nin bir bağlayaydın bir sıvaki 13'ninki. Şuna 13'ninki bir bağlayı he? Bole,
1: ondan 2025'ninki Biyadi Xayba 05'ten bir sabah kecim o. Muşunu mu evet koyduk Dursun Can Ustam'a bana.
0: Ondan ma bayan bir işkanı uçun bizimki.
1: Onu mu evet ettim ha şu evet mobillerini mu hemen evet ettim. 2020, Ayperi'ninkini mi evet ettim? 21 Honda, Hoying, Tokmay, Arlaş, Neçbullah, Galadu de başını mu evet koyduk. Hotenden yolu çöre, aerodrom yolları koyuşlan ya da yollar hava. Maşıncık lekin tosuluş yok dedi ha Necat Taksi. Diyen aş uçurlan hemen evet
0: muşu,
1: ettik ben. Muşu, göç
0: beş deydiğen miyvige bekan bırak. Bırak bunu yuyup koyupla koysa bir demdile iş kılıp. Sis kaldıken bek aciz babayım ben. Döşeş.
1: O nimde ettikten bizim yumuşak neşbitte bir yer verimiz onu. Göç beş demde onu.
0: Döşeş demde birini
1: deydik o. Yumuşak, nimdeydim işiniz bilemiz.
0: İçi, çoğunlar

0: Biz şunu da
1: He,
0: çıkarılamıyoruz.
1: yumuşak çuyalık. Bazı açıkların bağı güzel,
0: He.
1: çüçümelerin bağı bunun.
0: Ahmut da şu.
1: Uçturpan naysın
0: Ya
1: hava
0: yok.
1: ucuk. Salkın şamal çıkıvatıdı dep. Dursun can ustam şimdi dep.
2: Yaxşı mı kucaka bir iş var diye sorak bakkam.
0: He.
2: Şeyber bravo dediğim bulduğum bir Porsche maşın var diye. O maşına kaçkada. Bütün nopos, ürün nopos maşına. Ya kaçkadan bu kokuvatılır.
0: Buldun?
2: Bunu da bağlı şeylerden kokuklarımızda nokta bu ya da az reyken sokum ürüncük yapımız olmaydı da bu. Bu ağır ne adı bu şeyin ki kokuklu bunu da attı. Aşağı ekran var ama aşağı ekran hiç ürüncükünü reyken kuldurup kuldurup adını diye ekran durmasın.
0: Ay yük yaptım ama bilemez mi? Sazdır ayı yaptım ama bilemezsin. Yük maşınsa kartılgan. Gep az
1: Ne?
0: a yol yürüş kinçisi karsa koçu da bağlı oldu çoğu yük maşınsı şu an açtık ehval bu aile aptoma bulur vas buldu sebir prağı uçuda kan yük aptoma bulur mu yük aptoma bulur o a yük aptoma bulurdan bir hel yolcu la aptoma bulurdan bir hel aile aptoma bulurdan bir hel bana bağlı cevla
2: Yolcu ama yuha cenab-ı şimal yolları koşuluştur alan Roşengil Lülük'te yumuş kulağı amur. Hatta rahatsız meşgul tıklayın.
1: He, 6. kilo onu döşeş dep durup yedik.
0: Döşeş?
1: He.
0: Ben tunca katım ala attım döşeşten.
1: Men almış şu tunca katım alışım ki.
0: Hmm.
1: Q2 2016'nın ne çubul kalıdı deydi Nezer efendim.
0: Ma Tursuncak ama hazırmış tabi 60 yaş yaş oldu. Paşa gündüz uklap keçisi adam çakıdı ki ben bil kaldım de başta deydi. Hem de bildiniz mi?
1: Gündüzüm çakıdı bu bezde.
0: He gündüzüm çakıdı çakısı kes
1: Sel
0: çakıydı.
1: maçlan bakçılığa bana ot göç
0: Hmm.
1: öplemde bir yalay kırıp kalsanız çekip koydu yana gündüzü mü?
0: Hmm.
1: Bulak beş koçis tarafla yollar avanken Luşen koçis koç yolun üstü maçlarla köpteydi. Abdu'nun uçuyor
0: Mezar
1: ya.
0: altı olur ninki maç 2016 yılının ki Kiyoçi maçından bir sıvakken maçın satay deyip başta deydi.
1: Evet koyduk Tursun Can Ustam'a bir
0: Bağla
1: bağlap
0: pesim.
1: resim.
0: He. Ondan mı?
1: Şunu lan. Aa mı bir maşın lazımken tuh 70 bin yuan'dan 80 bin yuan geçer sana kıba atakı yok maşınla bozu bulmaydı. Ası itibar tusu sipi ba markalık yıllık konu bozu mu üzü yeni becerim peçet maşın olması bulmaydı dedi cuma.
0: 70 bin koyga.
1: 70 bin
0: Ya
1: koydun
0: kildi o
1: 80 bin
0: dikin.
1: koy uygunca. Kildi.
0: Hazır 70-80 bin koydu ya.
1: Ay yurt
0: Havruz
1: men
0: maşın kildi.
1: talepimindeyken yıl tarih konu bozu meyli dedi
0: Ha,
1: 70-80
0: dikin
1: bin koydun.
0: markası oluş gerek.
1: Markalık buluş gerek dedi. Pakız buluş gerek dedi. Ondan maşınla
0: Aa
1: bay.
0: nezerden akı uçuyun lan asıl o.
1: 2016 70-80 bin kilem daha
0: Ne
1: kimçi?
0: maşa ne ağzı gımlık kildi,
1: Kilema?
0: köşümlük kildi. Ya şimdi kız bal ya bu altın setip çık bay tip gete beğenmem de o.
1: Zan
2: Şu
1: demez.
2: an için de bağlı edip
1: He.
2: de 10'dan 15 mi atıramız? Şu an 25 için de diğerliğin 05 attı, 85 için 90 bin atıramız. Şu an 21 için de onda koyunun satmayarlık nesil akıllarısı 110'dan 115 mi atıramız? Şu an 18'den meydan 40'dan 45 bin atıramız. Şu an 23 için de sivil koyu da 45 bin atıramız. Şu an 21 için de ekstari da 55 60 bin atıramız.
0: Makul buldu. Kağalarını bağlayla
1: Şunu ona
0: nasıl?
1: 2017'de Tokmay Karolların hiç bulağı kalıdı deydi. Muşunu mu evet koyduk cuma otursun Can Usta'ma
2: Şunu
1: he?
2: onlar diye o diye kürsüde de 85'ten 90 bin
0: Yani
2: kadar.
0: bulduk yani o 85'ten 90 kıçı. Aldık ya. Anne ezer altı yıllarının ki Kiyoçi'nin. Şimdi bu 16'nın Kiyoçi yıllarının cuma. Yüzün oğum yarımaydı ki ne?
1: Hançığı yalaydı ki o kürsüsü.
0: 85'ten 90 kıçı oldu dedi
1: E
0: o.
1: bulduk yani daha sağ
0: Ve şu.
1: noçığı bulduk yani o.
0: Poçuk
1: Yap
0: ha?
1: kalsınız. Noçi
0: Ha
1: poçemiz.
0: noçu ve
1: He.
0: poçe.
1: Noç ilip amaçını poçi ya demek ki mendak. Makale yok mu
0: Noçi,
1: da maşallah ilip.
0: poçi.
1: He.
0: O şükür olsun. Perk bakın ama noçi diyen bir geplen poçi diyen gepte
1: O
0: ha?
1: pekaba pekaba.
0: O poçi oğan da noçi oğa
1: E
0: yapış ki.
1: noç olsa hem de azraf bir asası var noçi de kılıyordu diyen gep. Poçi diyen gep ilik asası tas
0: Yok.
1: püflemez. Mendak kavak. Anda poçi de kılıyordu diyen gep mikin.
0: O şireli yıkçıydı ki poçi diyen gepemse.
1: Şirelini poçi desek olu da. Minin ne işim ya dedi de Şirali. Nimin tat bekilsiler dedi. Şirali mi şaşlar ki onu ödedik en kırık.
0: Yaman bu.
1: He?
0: Yakıllık mı?
2: 2017'nin karıları da 40 mika adırabilir.
0: 2017'nin o yetinin karıla 40 mika adır. Oldu dedik maşıldı ne çıkıp kalan dek la. Tosun can el bizim suyla nim kıldı o.
1: Sen ne çıkıp kalan dek şuna tuyğulu babatımız. Ma o Abdümobil bağaltı men deyip evetip çıkmay kalanlar yani kayıt yollağın bu sanlar. Cuma kayıt yollağın biz bağaltı bəsək buldu. Andın Adukat'ın numarı Mahmutcan'ın evet tıkaya. Hani bay sorğa anlıq uçumuz evet koyduk. Sizgi mu vişin alız karan cuma.
0: 21 ninki

0: بر شوي يدم بر سوا كاش كمان جيرم برنين كاش شوي يدش كمان جيرم بير شوي ماشنا شوي ماشنا قنچ بول بوس بولا دل شوي ترسن جمر بالا بسون اند ينه
1: شکمان چیگر میشنه که آنکویدن بر سوایی ده ریاستیلا یاخشم سل ترسون جان استام یاخشمو شکمان چیگر میشنه آنکوی کانچ پللا گذاشتم بولدگان دو دیدو کنن بر باحال پخشو نه شکمان چیگر میشنه که آنکوی
0: شکمان 16 نمبر طول دادن بر سوایی آنو میل بکوید آندن یاخشم سل منده ma şen 2016'nın ki Lingdon ki bir de altılık Lingdon şendeyinin ki Lingdon 2016 diyen gepken ko bu 2016'nın ki şendey Lingdon ha kaç bu etrafı da bula satay diken deydi ha
1: 2023'nın ki Veylang'dan bir sabah ikenci mi 2023'nın Veylang
0: ondan yeni bir maçın bakıya yakışmışlar riyasetçiler eminim ki bu bir maşına tusvağa oxşaydı maşınsını. Ha. Maşın ki.
1: Qanda
0: 12122 telefon qılın.
1: Telefon qılın.
0: Telefon qılıb manchin nömrlük maşına ma orunda mina maşınam tusıb aldı. Telefon nömrünü bir dəpəgən bolsanlar, desəniz buludu juma. Hə? İşte qılaylı. Hoş qadirlik anlıq dostlar hazır bizninki bevasita anlıq üyimizə muhbirimiz Zumratninki telefonu bulandı. Görüş baqaylı. Zumrat yaxşımsız?
2: Riyasetçiler yakışımsızlar, dostlar yakışımsızlar.
0: Yakışı, kumul dava ısık mı ki?
2: Kumul da seni salkın, yakışı.
0: Salkın mı?
1: Zumret'nin bir şıkıl salkındap kaldı ya ama.
0: Hem de onu kumulumuzdan kim kızı kıvatkan buluşu mümkün Zumret kumulgın. Ne gıvağandı, ne mi gıvağandı?
1: Kolgın ağılı ağandı.
0: Ne diyügendi o? Yolda Zumret, he?
1: Her şen gün öylerge bağan mıdı diyenlerini o yapıldı yakışan,
0: he? Hoş hazırım siz, siz ne duruyorsunuz Azer?
2: Dostlar, ben hazırım şu Kulun şehrinin Evrugul hakkılış punkti turvadım ben, müşahidatlarına haber veriyordum ben. Emdi şu devlet yolu 30. liniyesi, Liyan Yungan Korgası Yokuşu Sıratik Taşlı'nın, şu Şinşin Şadın Kumulgıca, Kumuldun Tuyukçu Boğan Arlıktaki yolunun özgertip kenayetiş kuruluşu tamamlanıp, 7. ayının 30. günü yeni bir gün resmi katlaşıkı ecib edildi. Haberinin asas temizim bu. Әнді бұл құрлыш әмді түтіп, мұшы тамамланып, қатнашқа етіп етіліше, мұшы дөләтінке, шәрі қарып еңіліштің ибарат қатнаш шоңтымырынан Синжан ядролық бөлікіне кеңайтып, әрежесіне өстіргенікіден дерек берді. Әнді бұл ел мұшы Лияюнган қорғас жоқырысыр әкшіташ жылынан мұшы Синжанға көріп шықшыдеке бірдіңбір елі бұлы сүпті білін. Әнді мұшы елда davomliq ma'lumot do'stlarimiz bo'ladi bu yo'ldan qatnash besmi burun nayt eg'ir edi mushu qurilish qilishdan burun bu yo'lda faqat qo'sh yo'nalishda 4 avtomobil yo'li bo'lib anandan keyin masalan o'zi sayohat qilib o'z avtomobil haydab sayohat qiladigan do'stlarimiz va yoki boshqa o'lka shaharlarga yuk tashiydigan shofyor do'stlarimiz faqat shu mushu yo'l orqali andi boshqa o'lkalarga berib sayohat qildi va yoki yuk tashiydi shuni bu yo'lda andi avtomobillar nayti ko'p bo'lib shu yet bayram bo'lganda va yoki nachar havaray klimatda yuzlagan vaqtda bu yo'lda shu necha 10 kilometr to'sib ketish ahvoli davomli yuz berib turdi ekan endi shunaq ahvolini endi bu ahvol shu rayonni iqtisodi bo'lamdi va yoki shu xalqniki sayohat yoki yurish jihatiki tuyg'usi bo'lamdi shu jihatlarda bir to'solg'u bir qiyin masala edi endi buni dərəcəsini östürüb, məşu yolunu kəngəyitdi, məşu qorluş bütkəndən kən, əndi dostlarımız məşu yolda sınab, məngib baxsı buludu. Hazır özgərtilib, qoş yönülüşdə 8 avtomobil yolu təsib qılındı. Anandən kən, cəmi 537 kilometrlik yol kəbu, Şinşin Şadın, Qumulqıca, Qumuldun, Tuyukçı boğa arlıq. Anandən bu yol izdinki kənliki əslidiki 28 metrdən hazır kəngəyitilib, 42 metrə kəngəyitilibdi. Dostlarımız muş yolda minib sınav baxışı buludu. Əmdi yol yaxşılandı deyən gəp ixtisatma yaxşılandı. Muş arqılıq, muş Şincandakı hər xil muş yaxşı məhsulatla başqa ölkələrə texim tiz verib, setilib, xalqın turmuşumu texim yaxşı buldu deyən gəp. Şuna bugün ətkəgən xəbirim muş.
0: Buldu, buldu, buldu. Rəhmət, Zumrat. Yəni uçurlar, sen davamlı qalaq qılışıb duraylayamsa, hə?
2: Bizdeki buldu.
0: Vakti ilanımız az kaptayın. Birden gepleşmiş. Tok aslı.
1: Ziyaret kımak şu tok sizde.
0: Макул, а?
1: Сапа таптыңыз, макул.

0: Тыңлаватканыңлар 174 катнаш санаат радиосунун
1: менин автомобилим программасы.
0: Программабыз не?
1: Үрүмчү шаары Шинхуа жанобу жолугу жайлашкан Шахсат Эгиз Бойшкан Блатория салайды талап кылган.
0: Программабыз не?
1: Тирик ва тириттиктерин базалсаган тирит халкыра соот чай киширкитими алайды талап кылган.
0: Туура. Онда болсо даамдык турда алмыштарыныкы
1: учурларга карайлы, э?
0: Моллигирдин ордун депамдыңлар 4 кетим сордум. Силерим кызык экенсиздер.
1: Ой.
0: Бизге көмөк каптап учуруңуз не? Сиз азыр эмнеде учурулап атасыз? Мана 13597575 телефон кылыңа. Мен үрүмчү дөгөн болсоңуз деп бере алайтык. Кашкардыкыныңбы деп бере алайбыз эми
1: Кашкар
0: достуктуки. Автомобил клубуда. Андан
1: Başka nahiye şehirlerindekine.
0: Telefon kılığına 13-59-75-75 gücüme.
1: Miran'ın aldığı maşallah köptü usluş paha. Şimal yolun işlerdiğine uçuranı Abdukar evet. Tocuma rahmet sizge. Mao.
0: Kayser Efendim numar maşınısı bak ya. 2021 yılındaki ilan tıra en ılgarısı. Kancı kalsam bula dedi.
1: Evet evet tok. Anda Mao bizi yetti mi? Şunu sorabdu. Anlıkçımız.
0: Şinçör, kayın şerere.
1: Bizi yettin bir bağısı karapakam usanla. Kancı bula etrafı da buludu dep.
0: 219000 деген сөйлемке? А бу эмеске?
1: Бу эмес ба?
0: Башка машинаны көрүпсүз. Бизиетте дарыонун фунтия.
1: Буна.
0: Бизиетте.
1: А? Чыкмайды го.
0: Тазым бир аш. Колуңуздан бир ишке иш чыкмайдыган бир адамга сиз жумасыз ба?
1: Мендик маселе эмес, бу тордун маселеси болсо.
0: Сиз кеме болмай о. Ашынчык нерсем көрө алмай.
1: А көрүңөн сизе.
0: Тур ичимиз.
1: Амиш найша.
2: Yaşımı siler, Hüseyin Kocurcan.
0: Yaşı.
2: Yaşımı.
0: Yaşı.
2: Yaşı. Yaşı. Yaşı. Yaşı.
0: Rahmet aka.
2: Hatta gel iki vağın ki.
0: Ha.
2: Şıkkıl Amut ve Amut'un ki bir şıkkık Amut deyimiz o kattıgırak.
0: Ha.
2: Yumuşak digini kotur Amut deyimiz kıskakın kotur Amut'ı.
0: O kotur emez gel kotur Amut'un ki Kutur emez, bir
1: seyrek bir kılı var o. Yumuşak birisi var o.
0: Kızıl çıkıdıgan, hem seyrek çıkıdıgan.
1: Kızıl mı çıkıdı, seyrek mi çıkıdı?
0: Kutur yüz kutur emez.
1: Oy, onu yumuşak neş pütepli, yap koymuş ki biz bazı çıkıyoruz.
3: Ha, buldu buldu Rahmet Eka. Anam için bu maşinle ekilir. Parisyonunda hukuk kutakla, ma dağın fiyatını hukuk kıl bulandı.
0: Bulmaydı o yerde, o yerde bulmaydı o.
3: Ya ki, kazıdan direkt üstüne mu?
0: Kazıven geçsiniz buldu. Kazıven geçsiniz buldu. Bu mısın mı? Altıçon bazağa geçsiniz buldu. Ton huy, tiyan huy.
1: Saybotu.
0: Degendek çö.
1: Hualin.
0: He. Aşağı basınız buldu.
1: Ürüm çirkin mi dep yerine bilvalali dep. Ağo. Molligren abdollarının setiş orni.
0: Ağo. Nimi de. Çöndağ huayende.
1: Çöndağ huayende bir
0: sıva. Şiyunin kendik horonun şiddet uyadı bir sıva Molligren. Molligren. Molligren. Molligren. İlantıra
3: nesilga.
0: He?
3: Şunuz. Bizim bir neyse ilantıra nesilga atan bulağı 55 bin atırabıdır.
1: Makul. Aslında sorup tükensiz buldu. Aşkına yüz bagen boğuydu. İki kıl buladı. Bu atlas buldu da atlas bulmayı dedi.

0: Sizin kada izpe de yone? Aslime?
1: Bolda.
0: Dası. Ne kılığa, atlağa. Andan...
1: Devlet edilse tıkıya şu şu. Andı yeni manda karap kısak. Yakşı müsler, riyasetçiler. Meninki maşinam ne? Hatti bağla. Bedi nezer altıları maşinamız için 85 mandan 90 mandan oldu ki.
0: Aşına dedi o. Şunda mı bay değiştik andı. Sizin aşı... Eğer halis aldıgalla bakken daha aşı kadar
1: 70 mandan aldıgalla bakken.
0: Satam siz.
1: 70 ka.
0: Eğer kiliştirip koysak buldu hem de oturdu turup çöbiz. Aşkanda ne kımayla.
1: Sıfır minkö koşuna, sıfır 5 minkö çüşüne de.
0: Hem de kiliştirip koyduğun bir yerimizin bu hem de.
1: Andı yeni manda karsak yakışım size riyasetçte Audi Aileo El Abdomobil Umur Sıfatı. Valla pesele. 2020'nin ki? 2020'nin ki Audi A6. A6. L de koyayım ya. Ha, maşının Umur Sıfatı. Kaç pul etrafı da buldu odaydı o. Yeni karsak yakışım size riyasetçte 2021'nin ki Arlaş Menergilik Levin'in neçip olgu yaraydı? 60 neçip olgu yaraydı mıyken? 2021'den
0: Levin'den. Bu Mahmutcan bu siz diken maşında hiçbir... Çıkmaydı o bu. Bizi yette.
1: Çıkıdı mı çıkmaydı?
0: İçilme atıdı.
1: Tutturun abi bir karayla. Darun.
0: Siz adretin hiçbir ne?
1: Fontiyana maşını suha.
0: Andan bir anlıkçımızın ki setip çıkarıydı dağın maşinası bakken he bu aptomobil o juhun kanda aptomobil degen de CRV'den birisi bakken Töçak söyleydi dağın halkuva ben muşuna setip çıkarıp etmekçi Dabbir muncu düşen durupdu bu aptomobil ne Anan dinkin alakalış numarı 185-0991-04-29 Neydi Diyişsek buludu da bu aptomobiliniz bağlı pakaylı mı aldı bilen Kaç bunlar etrafı da bağlaydı. Onun neyken seyit etseniz mi? Meyli deyseniz, aşında kıp seyit etsek buludu. Çıbı? 54 min kaldım, muhab kaptım ben, deyip Kayser Can. Bay bir aptomobilini bağlatkan emez mi? Şundan aptım edip, şimdi deyip de. Ondan sonra bağla baksın aptomobilinizin, çıbı?
1: Al, Tosun Can'ın digine. Argon
0: tarafla yolla ravandaydı, sevi he?
1: In time parkez deyip durup bağlıgını, çıbı o? Anım deyip koyaylı biz he?
0: Şunu lan navademde o aptomobilini köygenlikken ondan bana kaşılır bulsa mesela sırca ettin he bir sokulga vurulup sokulga açtır bulsa yani bağca ettin perik buludu. İşkimin o yattığına Mazda CX-4 kaç pulla etrafı da buludu deydi he. Ben yeni iner gerek maşın alaydı gen. Kaysı maşın öp gettiği bu iş. Bulak peş koçisi koçlan ya da maşınla köp dostluş ba deydi şirçak. Cesur mu yaptı? Uçuyorunuzdu mu? Aykar he? Aykar 23 de mi aldık? Aynı o gidip dike mi ayırıplar şu an?
2: Şimdi bizim ben için Levin Tökme ayarlayacaktı. 55 min katrafı da.
0: Makul buldum.
2: Şimdi 22 Audi Eyalet Kulak'ta 155 min 160 min katrafı da.
1: 155 min.
2: Şimdi bizim ben için ilantara Nesil Hasan Bulağı 55 min katrafı da. Şimdi 23'te bir vilanlıkta 40'tan 45 min kadar aldım. Şimdi 16'te sen de Lamanlıkta 20'de 25 min kadar aldım.
1: Maklı.
2: Şimdi 23'te Ankara'da 110'da 115 min kadar aldım.
1: 110'da 115 kişi he? Maklı. Abdümraylık valla doktor hansınınki aldı da bak tostlu iş bop gitti. Benim telefon çoruyorlaptı. Anda yine 16 tümenden başlanıp 22 tümen geçken bizi yetmemek gördüm de işareli. Maklı rahmet.
0: 2024'ники Хайханча. Сән дия мен гөңли маңды азрак бер дөйве кып да сыртылыклыган бер ялар ба, эч кандай бер пейжаларын алмаштырмаган деп Варис докторники автомобиль экен бу. Мушун бер баалап алган болса дейди жумы?
1: О, Хайханча субаке.
0: Ашна булды дәнди.
1: Шыгыл ятма көрәмәйм мен.
0: Yürek yamap.
1: Yürek yamap.
0: Hadi yaşında dedi o.
1: Yürek yamayım dedi.
0: Yürek yamayım dedi o. Daha bir yürge sel ne bap kagallan ikin diye ben yamap koymaya yürgeni de pişinde dedi hem.
1: Ne cinsinin ki ya?
0: İşte ben 24 bin kere yengel yaptı ki.
1: 15 bin koy.
0: 10 bin koyuyorum ama 15 bin kere de pahalı koymuş değil mi?

0: Varis doktor. Ey Varis doktor.
1: Kançı kiçide, kançı vakitlerde aşında ka? Yapalım her akuzu.
0: Oy, kanaklı hemen de.
1: Hapkan pullarınızı ne? Bir kadın aşında. Acayip bir. Maşın özü 290 bin yolu çıkışı daydı. Yolu çıkışı 330 bin kence mi şuradan?
0: 330 bin kolu yolu çıkıp.
1: Şuna ola hazır.
0: 330 bin kapı kaçta bazı 180 bin kolu hop kalan gelip maşın ise 2 yılda.
1: 2 yılda la he. O ben belki onu 20 kumsan bulam değil mi?
0: 150 bin kolu yok da.
1: He.
0: He? 150 bin kolu yok olsa.
1: Varız otur külüp tiyli kaldı de. He. Müşnağımda maşınlarını ki umum ahvalı, bazı ahvalı hem de maçakçak mı kıldık? Aşında bulu diken cümü. Çünkü maşını ağan çağda çokum aldıken uyuluşup. Ama ziyan çıdamsıyla çıdamamışlar mı varız doktor dek mi? Çıdısanla meyliyim çıdamda yüz mün lap taşlap kaldı diken bez maşınla. Ama şunu mu bari yakışı uyuluşsanla buludu.
0: Şıkılır. Dursun canım bir kaç maşınların yolu vettik cümü. Ama bağlaydı maşınlar var.
2: Şimdi 15'inci yarış yaptı, 15'inci 20 minkü atırabıdı. Şimdi 19'un video yaptı, 35'ten 40 minkü atırabıdı. Yani 100 minkü satay yaptı, 100 minkü satır ettim. 95.
1: Ne kıldı?
0: Abdan başarılarınız olsun bir işkin vermem siz değil mi? He? Dursun canım, muhabbet bahadı çö, değil mi? Anlaştığı çö. Doğru mu ya? Ezan başarıları olsa. Hazır Koten Koçisi değil mi bu cesur?
1: Hotan
0: koçsuz kem ağa.
1: Hotan koçsuz maşına edip kırıp gitipsiz o lekin.
0: Buldu azar.
1: Bulanda ha. Ayma Nur Julien ho nimdo bir işlan bir nimlen yollap da mening maşinamning dekvans tugigan edi deydi şirketten telefon qipdi. Uşuna maşinalar dekvan tugide edip u bu uçurlarını yollap tiken uçur arqali bir torbatga kiray APP şaza qilib bir nim qildi de uni qilsam faqat uning uçur chiqmadi. İlk telefon gelgen numarığı telefon kısam adam mulazımdı yok ya ne çıkın buldum işlan kılamadı ben de. Şu an nurgun işler aslında telefon bilen app bilen bir taraf kılgan bu kette hem de maşından dayıkansı enik tüge yaptı o. Şirketin ona kısa kula hem de bu iş ne?
0: Hazır app'ni bir cil kılamadın.
1: Kılamadı aşı app'ni eve atıp şu app arkalık hem de.
0: Jolin kulağım kılamaydı aşı vakit ne?
1: Başına kılamadı.
0: Bu kandak jolin hop kaldı bunlar. Hazır niye mi de kıyınlık yaptı o?
1: Aşı app'ni çürüp aşı ola şirketkiler digen boyu için mülazimet kılanmaptı. O adamlık telefon kısa o telefon ilinmaydı ki automatik hop gitip de deydi.
0: Heee.
1: Daha kaldı kadar kılış gerek hem de.
0: O aşı app'ni çürüp kılalaydı kalanı ekilip o aşı app'ni bir meşgulat kıp edip yardımcı yardım sonra iş gerek hem de. Başka amal yok ki.
3: O dedi yol kayavriye, garbanzat yolu, tulpar yolu yıkılsa, zerliye kızın süre kalan bağlı yolu aramadı.
0: Rahmet, yeni bir uçur vakit ha?
3: 174, 30 yıl kaldı. Şahay Şamışlı yolları var. Tulpar yoluma erişikleri var.
0: Makul buldu
1: rahmet. Makul buldu. Rahmet sizge, cümü. Bu maşını ne? Moy serpiyatı 1.5, 95'ni koyman deydi cümü. Hay hanca koşunca.
0: Maşar 11 litre yedikken de 95'ni koyuyorsa 11'ni ise.
1: 11'ni yedikken.
0: Bıptı. Cep. Bıptı. Mağdurum, uyumuz ile oturkanın ağırlığım hele bayağı akça.
1: May serpiyatlı mı hıl?
0: He?
1: Ama şu işki
0: yılı hıl.
1: May mı hıl ketken buluşu mümkün he?
0: He. Şıkılıp.
2: Şıkılıp. Şıkılıp. Şıkılıp. Mağaza CX4F'da 84-85 milyon atırabıdır.
0: He. Makul.
2: Şıkılıp. O yetkisi akranı kalemde zaavuşturdukta 84-85 milyon atırabıdır.
0: He. Makul.
1: Fırk ettim bayan kısam 900 koy. Evet. İşki yılı oğandı ki işki yıldı. İşki mi koyduk lan bayan kısız ko? Ey onda kendiki taşlaydıgan işler kılıp ayken babadam taksiyem şimdi depto ey külmen la ay boralık taksi şimdi depto ben mu 150 bin dekli kendim gidesep gettim emes mu maşında de. Uye ey ilgar bağlım uye bizde ekmiş tüt çak pikra pacetin çıksılı bu oldu dep karayım hemen. Katı maşınla kızıkıp mı gitmeyim hemen kızıkış digen mu okşaş olmaydı hem de her bir adamdan. Ben asasen bu şu vaktim bulsa koç yaptı bostur oturup bana hemen de. Aşına buluş gerek. Muallim degen. Hadi Saddam da buluş gerek.
0: Kim o?
1: İlgar muallimçi.
0: 2019'un 5 yılında bir sıvaki.
1: Evet koyayla.

0: azıcık yeme kullanmını adette.
1: Merhaba Yuli dedi. Xotan merhaba Yuli Toki darısının aldığın Gülbaqı men işte maşallah bekçik de Nijat taksi. Çöntiyen karşı almaz. Nungmin babanıkın. Yak ablakam.
0: Ablakam ne kadar koyuyla? Ablakan ay.
2: Bağır şımarıyordur Ravan. Yaşar atarda müzikleri bek ne oçuk odga.
0: Birkel peyze git param siz.
1: Kanzay hanım dün suran. Kanzay hanım dedi.
0: Muş müzikini anlap, derizin bir şansı muş da köçülatki menzirlik.
1: Tolap samsın ama.
0: Aynı vaxtıdaki yaşlıkınızda eslep, yaşlıkınızda ötken şu kişilerini eslep, git par sizde hazır.

0: Ile ma
1: mihmanlara başkansında il basanlar buldu. Bikalık ile berep köysanlar buldu. Her günü, muşu yekşembe günü gece, her günü saat 4'ten 5 gece 1 saat şu yerde bir vas köysi çıkılmış. Peki alacakam şu yerde ketti.
0: Beijing vakti 4.
1: Beijing vakti 4'ten 5 gece. Ma maşin alime edip o hiyalı bağ dostlar bulsa şu yerde berip kesanlar.
0: Biz tönörgümün muşu abdumobul körgezimiz doğruluk dostlarına yakışı yöncilerin bəduk. Bu ilgi hemen abdumobullar bir yerge yığılgan bunlaydı. Yakışı bir pürsatçı. Mesela siz abdumobul almıştırışını oylağan bulsanız, ya abdumobul həvəskarlarına bir yeni çıkı abdumobulların körpü qaydısınız. Bir dükkanıya bir siyasetengi barsız, yeni bir markını körüşün, yeni bir yerge barsız, bir sigi taqqa, bir sigi baqqa verişiniz mümkün de. Vaxtınız sırap buldu, ağırlık onuz dege bir yerge akıp durup siliş duramayız. Ama müşü körgəzmenin en yarqın noktası, hemen marka yeni abdumobullar, mesela yeni bazağı çıkan, yeni energiyalık abdumobullar, hemisi bir yerli var. Siz bir yerde şu abdumobulların düşünüleyiniz. Onun için kespi, məxsus kespi xadımlar var düşündürüp yerleydiğin.
1: Doğru.
0: Hemen bizde mi kespi, reyestetçiler barıdı, hem düşündürdü, hem nakmaydancı bokuldu. Şu maşın iliş, almıştırış veya kim da bir körüp keleydiğin kızıqçılar maşın abdumobul əvəzkarları basanlar buldu. Onun için yeni bir yaxşı yeri bu kıtım kıymış abdumobul körgəzmesi mi? Etibarlaba.
1: Doğru.
0: Etibarlaba. Hani şu etibarladın bir bəkirlenip, eğer abdumobul almıştırış oy xiyalanla bolsa, berip çün baksanla bulu da.
1: Yeni bir dəb koyay, bilet bikalıq,
0: berip atınız. Bilet bikalıq, bikalıq.
1: Uyak berip, eğer de uyak berip, alıma deysanız pul qalısız.
0: Ha, uyak da pul qalısız.
1: Ha, lakin bizden ki hem de bikalıq biletlerimiz var, berip elu asanla buldu.
0: Şu bikalıq biletini elip, ana dekin xuydan ronşenğe berip, abdumobul körgəzimizi qatınasanla. Adı, ya bugün başlangan bolsa, 7-nin 30-i. Yeşen bir günü geçecek, 8. ayının 2. günü geçecek, devamlaşıyordu.
1: Doğru.
0: Hoş, Muga'nın uçuruyor.
2: Mağam, Baycağla ayırganla, Balgeran'sı alıyorduğuna herkesi yoluna tutaklar.
0: Bugün, ayet üsülgandı, bugün hemen 31. yıla, ayet geçti üsüldü. Ayet olsa, belki ciddiyiliş, ben de tıkılıp, ne bu ketmanla, payda uyu ketmanla.
1: Ulgar malım. Fıkapatçı, oturaya maktığında.
0: Ya, şu, onda maktığında.
1: Yaşar'ın yenideki kızımı kilişken, o ay ne deydi?
0: Ha, kilişken kız var değil mi şu?
1: Kilişken deyip mi olam da hem de kız balı neyim
0: diye. Kilişken noce mi de kız balı da?
1: Kunduz ay, bek kilişkeniz. Keldi mi al, karmalı mış, gipiniz mi yege?
0: Muşu kız alın tek turku keldi mi?
1: He, muş kız alın ki keldi mi?
0: Şavşigo körüknün tigide maşınla bek köp. Sayır yülün işte deydi, uçar tur taksini yaz. Yaxşı mislay, gül digen uçu. Dikallak. Kırım kıldığın bir kıl gül bağ, şunu deydu, gül uzatma deyge akımız, tötüncü eylada köçürüdü deydu. Şu aşı şıpın tatkan buz bir kör baksak deyken istek deyge akıldı oğam
1: deyge. Şavranranim deydu da. Yey, kunduza yede, yey, bak korktum cümo, ben bak kork ettim ben. Ma o veymeyi toşuyduğun balla, meylen silahının hizmetinlani bak örmet kılmaz, silahım capatat silah. Lekin bu üç neper veymeyi bala tas kaldı ya mine. Soqup etkili.
0: Soqup örüp etkili.
1: Örüp etkili. Mən bir 50 kilogram kilovalay. He? Kilovalay soqup etsanla dəs ornumdan turup ketkudek boğanda soqsanla mı meyliddi? Hazır bombaydı, lekin mən onçilik kemmeyme. Aldırmay heydanla mən bək qoq ettim. Hazır oturup kaldım yolun boyda. Deydi.
0: Hem de bu cihetin bək çıxke qatımız çıx tərbiyyə qızmetle işlini vatudu.
1: Qatına saxçılarımız mı? Hazır qatlıq tüzəşəb bir vatudu. Aldırmayın la. Şavşıqı körükten tekede maşallah intayıncak say yol yönünüşte deydi uçarı tortaksi Niyaz.
0: Onun denkiyen cibonun deydi doyun cibolarınlarını körgeş işlevatımız deydi. Hello sımık dostumuz gene. Cibo kırınla dostla kırsanla paydı ba. Kırsanla yakışla ba. Radyonu körüp anlaştıken bir huzurgu. Kop kuysla esliki dağlı kımbaydı. Öydükü dostlar bu işinlerini kıgaş anlayalıysa. Sırtıkı dostlar bu sım kop kuysanla anlayış mağınsıla. Onu deyken radyonu anlaydım deyip maşında oturup ilişkinden bu dağ pek oran yok. Aşkanıga telefonlarını kütürük eşkirip köyge eş tamıqınlarını çıkıcı saklısanla mı deyken. Vakit şunda ekmet kütüdüğü.
1: Oğlum canıyım deydi o da. Gəb sözge dikkat kıladığan bir muallim ayalı kişinin kilişken demdi o. He? Muallim bu kağını. Dəbdi ki ilgar malım kub, minin gibim kiliyverdi o dəbdi şimdi.
0: Minin arkanda gibim kildi deydi.
1: Hmm.
0: Cavulan.
3: Veriyiz yetirici yol kerema Beycim Cenab-ı Şimal yolları Cizeşanlar Algun Köyüz koşul kerema ki Konduza yemizde kereyle Konduza bekleme
0: Kilişken den

0: Bizim şu ötkürep ötkürge evet birliğe.
1: Yüzsen can deydi o, vay onda bolsa siz çoğun bakmışken siz kokunduzay deydi o. Endi bildin
0: Ha,
1: lama
0: şu
1: o.
0: şu şu şu.
1: Açtak.
0: Kışın oturak rayonu aldı da maşallah köp deydi o. Abudun uçuri rahmet.
1: Erken.
2: Emre yeni torpakta çok lazım bulan kardeşimiz mi şu? Son kış o çeneke yantarıda da rahat torpak çılgıya da bak. Anladın ki bak kışınlıkça kuruğunu kaçtırdı Yardım da dikini var.
1: Dedim koyma.
0: Cik şu sizge kaya kolaylık şu oranınızı mukumrak da pesan şu etraptakilerin sizge tavsiye kılaylı ya. Nadire'nin avazı kuşur bakan uzak.
3: Yaxşı Maria Fatira yoluşçuru birey. Men Fatih Kocaları hoş görmüşte şimdi bir
0: Men
3: kalan
0: Fatih.
3: cana.
1: Buldu.
0: Buralan bab kaptı bir gün.
1: Dadakko.
4: Anda evalar yakşı mı kundurda yaşarcanı dostlar.
1: Yakşı mı?
4: Ötkilleri yazıp yollağın hoşlandığın kızı mağabey hikayeleri hem diyen hem mesela Lupin kulağın atı sunum var. Hem de onu Lupin kasırma Lupin'e hele uzun yıllar için peş kursa. Hem de sen tanışmayınız mı?
1: Mantıksızın Lupin kaçılıp deyge küçürüp dey çıkıram gidip deme dadakku.
0: Mehmet Cakımız.
5: Kızlar mağabey lille yokkan kıyasım sen yalısı erşiyle uzunlaşın. Şehir 5 yılında çıkanlar gibi dekli otu acaba.
0: Bana. Dostlarımız böyle dedik ya. Bayan kanlı kuşumuz anlığa batkan mısınız paydalından? Hem işte dostlarımızdan belki mesele edin paydalından. Ben Nur Mehmet'e gelip benim ikini koyduk mu?
1: Yak.
6: Ondan bir diye tuttuk. Seyfi Yamalış yollara var. Ne kadar işte
0: Makıl demeyli.
1: Buldu.
0: Demeyli.
1: Kim sorgan da Abay Tursun Canstan'ın numarı ne?
0: Nemim.
1: Ötkür.
0: Ötkür. Menin ornum Saybağ rayon tarapta lekin konu yutkanın torunu qaytıp şıqlap işlap berdi eken. Yeni baxtının çigitin çıqır ötüp torp baxtı qalamaydı eken. 2 3 yağı bağantım dep.
1: Eni berbek qın. Birəsi bolıp qala deyman
0: qo. Nətisi kirbek qın. Ha. Yeğinizin talep kızı yeğinizin mi kıp beretti o tayya bağlarını mı öpmansanız bolattı o?
1: Tiguan. Tiguan ha? Hongshan Tiguan'ın aldığı yolla koşuşluğun ya da ravan kendine de alımcan.
0: Ma o çıkacağının ki ya, abdumobil körgezmizden belirtini beremizle de. Birimiz lazım olsa, repkat anlavatkan bulsunuz. Eğer sizi kolay bulsa, şu davan peylu, yani fulivendisi dostlarımız asasen biludu, hem tepiş asan. Fulivan'ın şu yer astı ya. Şu Fulivan'ın udulu diki ma o yer üstü de, maşin toktuş yemez. Yer astı maşin toktuş ornuğa aşağı kırdığın yerinin yendilam mihmalları maşkansı edip etildi yeniden. Şu aşkanıdın ilvasınız bulu bir yüzeyde tüttün anlığan deyip. Seti olmayısız, haksız ilvalısız. Şuanınız mı aşağı verip ilvalığın kançtal gerek olsa. Tügep ketmeken de.
1: Ya ba.
0: Ba mı? Kılıcık yeterlik apırıp koygan.
1: Mau kuduk belgesini sim koyuğan dostumuz Kunduzay ede. Sizden bir kuatınız çoğun mindiğen at mı ya ki küçük mini at mı deydi.
0: Ondan sonra şıkarlaş konmaydı.
1: Onun
0: için kim var? Uçurlağı bir yeni bir yengilip karap bakayla yaşıyor ha?
1: En yeni yol ekvallarına karsa kazırının özü de davam beyli. Yani işte bak yolun doğunda alayan şey cekici bulgan yolun işte Abdülmobil'a biraz köpkene. Yani okşaş karsa Abdülnum Rayoluk özmü kesellikle doktorhanısından aldı. Yani Yingchuan yolun Beijing'den lukarap manga yolun işte mi Abdülmobil'a biraz köpken. İşte bak yolu. Jinyin yolun Minhua kötüsü karap manga yolun işte Abdülmobil'a biraz köpken. Sürat 18 etrafı diken. Tayshan kötüsü yani Sayram Gölü yoludun Beijing yolu karap manga yolu işte mu Abdülmobil'a biraz köpken. Onun başka Hongshan yolu, Hongguangshan yolu. Hınan Donlu'dun Çidaven Donlu'ya karap manga yolu işte Abdülmobil'a köpken tosluş ekvalı bakken. Saiti Sürat yolu Koşumçu yolu yani Guangkuy Körük'tün Hongshan yolu karap manga yolu iş. Yuejingay kötüsü Hıping Nanlu'dun Bogdu yolu karap manga yolu iş. Dondalyan Şice Katarlık Muşu yol bilekleri de Abdülmobil'a köpken. Onun başka Abdülnum Rayolu Halak Doktorhanısından etrafıdaki yolla yani Muşu Tianchi yolu deyimiz, Longchuan Kutsu deyimiz, Muşu yollarda tosluş bayken. Onun başka Abdülnum Rayolu Zhongyi Doktorhanısından etrafıdaki yolla yani Hoten Kutsu deyimiz, Yutian Kutsu deyimiz, Huanghe yolu deyimiz. Muşu yollarda Abdülmobil'a intayınca 3. Körük'nün üstü, çüşüdüğün yeri, onundan başlap Longchuan kötüsey mənim abay digən. Anı balla saxlı saxlaş doktorxanasının ətrapi.
0: Maşın bəy çıxkən.

0: Arabda g'arbiy shimol shamli, shamol ig'izirda 8-9 ball o'tkinchi bo'ron chiqadi ekan.
1: Janubiy Shinjang o'ymaliqida 5 ball atrofida qiypash sariq shamli 8-9 ball o'tkinchi bo'ron chiqib, qisman joylarda o'xshamagan darajada qum bo'ronli havorayi ko'rildi ekan. Ilidar daryo vodiysining g'arbiy, Bortala oblastining sharqiy, Tarbag'atay viloyatining janubiy, Qarmay shahri, Qashqar viloyati, Xotan viloyati, Aqsu viloyati, Bayinqulun oblasti, Turpan shahri, Qumul shahrining qisman rayonlarida 35 Selsiya gradusdan aşıdığan yukarı temperaturluk havarayı körülüp, Turpan şehri Qumul şehrinin kısmen rayonları da yukarı temperatura 40 Selsiya gradustan aşıdıkken. Şinjan'ın başka caylarda hava uçuk, bazı bulutuk bulup, şamal küçü ancak zor bulmaydıkken. Seperge çıkılan dostlarımız için bir yol eskertmesi vardı, şunu etkizle.
0: Сапарга чыкканда диккат кылың. Өлкө жолу 101-нче линиясының кысман жол бөлекләрендә йип халат курылыш кылынды. Өлкө жолу 101-нче линиясының кысман жол бөлекләрендә курылышның уңышлы килеп берилишегә, курылыш мәзгилдә жол катнашының бихатар, тәртиплек, раван булышыгә капалат кылыш өчен өлкө жолу 101-нче линиясының кысман жол бөлекләрендә жол игелеп курылыш кылынды.
1: 2026 yılı 7 ayının 31. günüden 9. ayının 30. günü geçe ölkü yolu 101. liniyasının 0 kilometrelik bölükeden 5 kilometre koşulgan 700 metrelik bölüke ve 5 kilometre koşulgan 700 metrelik bölükeden 7 kilometrelik bölükeçe kuruluş kılındı. Bunun içi de 0 kilometrelik bölükten 5 kilometre koşulgan 700 metrelik bölüke geçe bütünle yipi kalıtta kuruluş kılınıp barlık avtomobillerinin yürüyüşü çekildi. 5 kilometre koşulgan 700 metrelik bölükten 7 kilometrelik bölükçe növbetleştirilip yolunun yerimde yipi kalıtta kuruluş kılınıdı.
0: Devlet yolu 216. liniyasından Şişen Dikancılık Meydanı yönünüşüge baradığan barlık avtomobiller Şişen kotsudan Zıtın kotsuğa kırıp Yüçen Cenubi yoldan ayınlıp mansıp oldu. Bu yol bölükte otura eğir tipteki yük avtomobillerinin yürüyüşü çekilindi. Devlet yolu 216. liniyası Şişen Dikancılık Meydanı yönünüşüge baradığan barlık otura eğir tipteki yük avtomobilleri Molikha kotsudan Yüçen Cenubi yoluna kırıp ayınlıp mansıp oldu.
1: Өлкөйлө 101-нче линиясынын Үрүмчү жөнөлүшүгө барадыган баарлык автомобилла Үчөн жанубы жолунун Зытгын кутсуга кирип, андан Шижин кутсудан айланып маңсы болду. Бу жол бөлүгүндө отура эгер типтеги жүк автомобилдеринин жүрүшү чекилинди.
0: Өлкөйлө 101-нче линиясынын Үрүмчү жөнөлүшүгө барадыган баарлык отура эгер типтеги жүк автомобилдери Үчөн жанубы жолунун Молихва кутсуга кирип, айланып маңсы болду.
1: Yani bir muhim dostlarımız kızıqıdığan dikkat kılışını kalaydığan bir uçur niyet gözümüzde. Yani demeliş doğruluk. Goyan Bangkok'tan ilan kılgan 2026 yılı kısmen bayramlık demeliş küllerini uğurlaştırış doğrusu dükü uxturuşka asasen 9. ayının 25. günü yani cümadın 27. günü yani yekşembe gece Cungcu bayramlık demelişka koyup berildi. Növette Beijing Shanghai yukarı süratlik tömür yolu Beijing Shanghai tömür yolu liniyesindeki 200'den artık növetçi poyuzunun meşhur poyuz belirtini aldın kilişip setiyoluş mulazmeti sınak noktası kılınıp yeni көпәйтилди. 7-нче айның 28-нче көндән башлап Чоңчу байрамы мәзгиледәге нәүбәтче поездларның билетын алдын келишип сатып алып булады. Ихтиячлык дуслар, саатны яхшы тогырлап, вакытыда алдын килсәңләр булады.

0: Onda sen uçurlarını bırak oraya yığılıp yiyin kegen uçurlarını dostlar yetkizeyle.
1: Uçurlarını bırak oraya karısak mı? Ma bir dostumuz deydi o. Eşarcan Tayşan kutisi kuş yönlü işte optimum bula bekliyor pek dostluk getirmiş edi deydi o.
0: Ben Cenab-ı Yüli Magen en yöldün iştibak yolu mangan liniyadın başın bekliyor gene. Şişten tere pek ravandaydı hazır sen can.
1: Onun başka ma Honsen yoldu mu tostuş bakken ha? Ma Şinfu Amalva bunlar resimden evet mi?
0: Tabak vaxtı.

0: barmaqlaringiz yan telefoningiz ekranida tez-tez harakatlanib, shundoq bir tunish sima va tunish ovoz sizni ixtiyorsiz jalb qildi. Shundoqmi?
1: To'g'ri. Sizning ko'g'ingizda 107.4 qatnash san'at radiosining do'yin nomeri. Undoq bo'lsa, o'ng tarafdagi 107.4 deb yozilgan chambarakdagi qo'shish belgisini besing. Shu vaqtda siz 107.4 qatnash san'at radiosining do'yindagi sarxil mazmunlarni har kuni ko'ra olasiz.
2: Mubodo siz 107.4 qatnash san'at radiosining do'yin nomerini izlayotgan bo'lsangiz, sheji 1074 ni kirgizib qo'shib olsangiz, biz siz uchun tayyorlagan qatnash mulozimat uchurlari. Qiziqarlıq sin ko'rinishlar qatorliq rangdor mazmunlardan qanqucha o'zirini olasiz. Ko'ngil qo'yib tayyorlangan bu mazmunlar sizga shodlik baxsh etish bilan birga sizni yana turlik bilim savodlarga ega qiladi.
3: 107.4 qatna san'at radiosining do'yin supsi sizning do'yindagi sirdosh do'stingiz bo'lib qolsi.
0: Esingizda bo'lsin, izdash nomeri XG1074.
3: XG1074 to?
0: Ha.
2: Anglabatqınınla 107.4 qatnaş sənət radiosundan bevasita anglatılıbatqan yollarınızdı biz Əmra proqramımızı. Yollarınızdı biz Əmra proqramımızı.
4: Şundaq dostlar, anglabatqınınlar tüşlük yollarınızdı biz Əmra proqramımızı.
5: Bu proqramını şiltpaqalla maqtaydığan dost bradarlar bir-birge tavsiyə qıldığan Esil Abdul, Foku Abdullar alay tilab qılğan. Bu orun köpdən köp rahmat etimiz. Naqşladın özürlandıq. Amdi kelgan yol uçurlardan yetkizəylimə?
4: Yetkizli ya, ilgar malım deydi. Qan apam kızının, qan apamın kızının tüşkülen baradığan bir muyum işi bakken tuak. Tamakını teyyağı kıvattı, kalgan işler sizge kaldı ha, deyip koyup çıkettı. Şunun bulan tamakını yap bop, özümünü bulup lo kazan bişini peçet kıp koydum. Daim o peçet kıvitme emdi. Emin erselerini özünün cahıda, birisi uyakta, birisi buyakta kıp koymudum. Cahıya koyup bana da bir resim tatıp övetipti.
5: Qollarının əbçilligini.
4: Nay taşı.
5: Aqqaçılar degen jüp qazan qumış degen şunda paqır tutup da.
4: Nemuni erkensiz.
5: Rəsmi ismi cismi qılayıq. İlgar da. İlgar müəllim mənə. Yaxşı oldu.
4: Riyasətçilər cəpa çəkdən latinlar salamat bolsun. Mən Muxtar Bəxtidin hamınlara utluq salam deydi. Sizə salamlar. Küçə taksi deydi. Yaxşımı yaşarcan Qunduzaygül. Küçədən yol xəvri. Küçə mərhaba yolları ravan. Aydırımda uçurat turğan taksilər köpkən deydi.
5: Bolda rəhmət.
4: Tur taksi Yasinjan deydi. Hazır say yolu Şaoşiminin udulda bir qatnaş vaqəsi bopdu. Şu səbəbdən yollar tosluşqa başıldı. Yəni şimalğa qarab manğan yönlüşdə qarşı yönlüş ravan deydi.
5: Bolda rəhmət.
4: Muşu yol bilekni tanlap maqmaqchi bo'lgan do'stlar bo'lsa, agar da boshqa yo'l bilekni tanlash imkoni bo'lsa, boshqa yo'l bilekni menglar. Javlankov, sizlarmi?
6: 107 yo'l kerakmi? Boshallo yo'llar ham xilon jamo yo'llari boshdan qirq qo'shishimiz kerak
5: edi. Rahmat.
4: Bo'ldi. Abluzni ovozda xushurib ekan.
7: Assalom birinchi ko'plik yaxshi chiqqan day. Sizdan.
4: O.
7: Yaxshi bo'lsa. Mashinon tengidan etib mo'lga esmiş. Kelsin tasavvur bang chiqsin. Ciddi ciddi oylanma, sürat tez. Aşlağa bir yukka mısağmış o, he?

0: Abdunur Rayonlu Kuruluş İdaresi təmilligən uçurğa asaslanğanda, kuruluş məzgildə 913-ci yol amivi abdovus liniyası Vucan yolda minişqa özgərdildi. Yingbin yolu Toxtalğu meydandın Liudavan yönlüşüdki Yingbin yolu, şərqdən qərbki bolğan yönlüşdə. Şauyuan yolu yaşanğanlar yataq binasının ibarət 3 abdovus biket əməldən qaldırılıb, Vucan yoludaki Yingbin yolu bikti. Pentexniki baxçısı yol eğizi biketidən ibarət 2 biket toxtaydı. Liudavan'dan Yingbin yolu Toxtalğu meydanı yönlüşüdə yaşanğanlar yataq binası biketi əməldən qaldırılıb, Nefit yeni kenti biketidə toxtaydı.
1: Qani kelgan uchurlardan bir do'stlarga yengilib yetkizgach turaylik, ha? Mikray qiz.
0: Mikray
1: qiz deydi. Qashqar payjo mashinani Urumch payjo'g'i. Mashinaning rasmiyatlarini olib kelsangiz bo'ldi, kimligingizlar mashinaning rasmiyatlarini olib kelsizmi?
0: Yitgan deydi, Tianjin janubiy shimoli yo'li alomat azod ketibotiman deydi.
1: Bo'ldi, rahmat. Qattiq hol so'rayman sizlardan. Men qog'liqdim deydi. Qattiq hol keldi. Onun dekin mi avaz okuşurladım mı? Mehmet Ali efendim.
2: Kıyafetleri Tokalı'nın yolu kazırı. Yavaz öğretsin. İntilisyonu aldık açın. Yolda koşuyorum sıraba.
1: Buldu. Abdükerim efendim.
3: Yol sevre. Her bacağı kuyulu. Vamca alayım sıraçımın gayı yolları var. Şehrikacan kuzey.
1: Buldu. Rahmet. Kuldağım da mahansın. Lübens Ezher kuldağımın okuşurayım.
2: Yürüz yetişti. Kuzey hazır. Kostanlar serlik olsun. Devamlı yol kazırı. Sayın ben aşığı, şu maşın sokuz kalktı sayıldım, sayılı hazır içildi, üst buldu. Hazır ben şu yıkın kumlu yolları atılıp, hazır şu taş kaynağını görüp çıkmak için. Yoldan ilk kaynağı ravan ha.
1: Doğru.
0: Kim dukununu aşmayın, nemden yürüdük ne bu adam?
1: Şunu deyim, çıkıp bana ütüp olan şey karaganda. Rozcan.
4: Ulan burnunun içi, güzel be. Kışkar yolu harbasın, kışkar tren bağına alır kedim, koşun istiyorlar alır kedim. Yapar çektim lan rahmet.

0: Beijing vakti saat 15.
1: Örümçe şehri su üstü bağıtısının yenidiki Jili Lukanda'da kürme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreğe 5-6 kabetlik, liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle bağ. Siti olsanızla küçük kralaysız. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Jili Mablağ Siliş Terakya Çekçi Şirketinin yeni öğüne aldın setiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.

0: Hürmetli radio dinleyiciler, Şinjiang Radio Televizyon Stansiyası Brigis Yatırtı Tutkatma Sanat Radyosu'nun kanunsuz kamera programısını anışınlan karşılamız. Ben riyasetçi Daniyar Mahmud.
1: Hürmetli radio dinleyiciler dostlar, ben riyasetçi Risalat Qasım.
0: Bugünkü kanunsuz kamera programımızda tüvendik mezmulan oranlaştırdık.
1: Kanun haberleri sahipimizde Ali Xalık Sot Mahkemesi, Ali Xalık Tertiş Mahkemesi, Adiliyelik İzahatı'nı tüzdüş kürgüzüp, Kapital Pazarının kanunçılık kuruluşu'nı küç koşup, içki soda, içki uçurunu aşkarlap koyuş cinayetini kanun boyunca katlık cazaladı. Abdunum rayonumuz 7. ayının ahiri, 8. ayının başlardaki kelkündün müdafiyelinişinin açkışlık mezgilige umumyüzlük kirdiği kadarlık haberlerini anlayısıyla.
0: Dilo ve kanun sahibimizde er öyülniş tarihini yoşurup, 42.100 yenini aldap ilovaldi. Sot mahkemesi murassa kılıp, namuapıq paydını kaytırvaldi degen dilo misalini dektanla aksınımız.
1: Amma üçün əməli iş qılıb bir səhifimizdə Aqsu vilayəti diqqətini tallaş, tərbiyələş, başqoruş, işlətişki mərkəzləşdirib, qanun aqılları qoşun quruluşu üstədə çonquru izləndi digən məzmun diqqətinladı boludu.
0: Proqramımızqa orlaşdırılğan məzmunlanı anlıqaş, anlıqçılırımızdan yana dağımlıq proqramımızqa qatmışıb, uçurlan yollab turşını qızğın qarşalımız, Vəyşin Sıpımızın numarı XC1074 FM. Qeynəm sırosla əmdə diqqətinla bugünkü qanun sızgəmirə proqramımızın təpsili məzmunlardı bolsın.

0: Hurmatli radio tinglovchilar, qonunsiz kamera programmamizda davomlashtiryapmiz. Qani do'stlarimizning kelgan uchurlarga qaraydigan bo'lsak, Oyshemgul xonim programmamizni yoqtirib, anglatib to'qish kelibsiz. Qarshi olamiz. Tajriba o'tirib maktabning oldirgi yo'llari avon, havo shundoq salqin, shopir do'stlarga bexatarlik yar bo'lsin deb rahmat degan uchuringizga. Onundan boshqa qaraydigan bo'lsak, Jabbar muallim, siz inkas qilgan mush masalani biz munosabat o'rinladin so'rab qayray. Abdikerim efendim, hoş geldiniz karşılığımız. Abdikerim efendimin ki avazlı kucarı.
1: Yol kıyır, şimali bir etrafı, şerifte, bacakı yolları, hünyanşı etrafları yolları alın.
0: Rahmet begen
1: uçurunuzda.
0: Rahmet begen uçurunuzda. Onun başka bol bol goya hadimiz mu programımızını yaktırıp anlayıp da hoş geldiniz karşılığımız. Abdurrahman Songçi hoş geldiniz. Holcu Çolpan Soda Sarayı'nın aldırık yolları avan. Dukanda programmalarını anlap oltadım deb rahmat degan uchuringizga. Oynur xonim siz muhish kapsiz qarshi olamiz. Men davomli sizlarning programmalarini yoqtirib anglayman deb rahmat degan uchuringizga. Abdu apani muhish kapsiz. Yo'lov cho'ray Janubiy vokzalning oldirmashilar ko'proq Divon oyoq shahrining oldirik yo'llari avon ekan deb rahmat. Mikray xonim siz muhish kapsiz. Sanchxonizda mashinalar saljiqroq qo'shilish tarafda. Uningdan boshqa qaraydigan bo'lsak, do'stlarimizdan Badan taksi, yakin şarkı bekatının aldıda taksi köptepti. Boldu, rahmet begen uçurunuzda. Yollarını ki ahvalları qarap aksaq, Suju şarkı kutusunun koşumcu yolları da maşilla köpken dostlar. Say yolu Cənubdin Şimal qarap manga yönüşte, Guanghui körgüden Qızılta qarap manga yönüşte maşilla köp dostluş bakken. Tayshan kutusu qarapdın şarkı qarap manga yönüşte mu maşilla köpken. Dostluk Cənubi yolları, Şinhua Şimali yoludun Nurbaq qarap manga yönüş, Cənubdin Şimalga maşilla köp dostluş bak. İhtipaq yollarda mı maşınlar köp, lekin ihtipaq yollarının ki mağı şarkı bölükki de yollar herhalde rava ne dostlar? Muştirapta memuatkan dostlarımız belki bayqıgan buluş mümkün. Xaribden şarkı qarap manga yönüşte herhalde ravan yollar. Chongya, Beylu, Şimaldın Cənub qarap manga yönüşte mu maşınlar köpken? Lüyüşen Cənub yolu, Şimaldın Cənub qarap manga yönüşte, Xınan şarkı yoludun Yişuyengi qarap manga yönüşte maşınlar sel köprek. Lekin alayda tosluk kılış ahval yok. Dostlarımız müşkürlerden ünümlük paylanğaysla. Səviyyisiz müxşikəpsiz qarşalımız, program onlarını yaxdırıb anladım ən dəbdi rəhmət bəgən uçurunuzda. Dostlarımız yana davamlıq uçurlarını yollabdırıqaysla.

0: 7-nji aýynyň 30-njy günden 8-nji aýynyň 3-nji günigeçe 26-njy nöwetlik Şinjan halkara awtomobil sanayiti körgezmesi Şinjan halkara ýygyn körgezme merkezinde ötkizildi. Gärbi Şimal raýony organ tarapynyň beýderijlik bayraklar awtomobil körgezmesinde 60-dan artyk daňlyk marka, 800-den artyk awtomobil tipi näq meýdanga jam boldy.
1: Avtomobil setip alganda hökümetning maxsus yardam pulidan bahraman bo'g'li bo'ladi. Yangi energiyalik avtomobillar qartilgan e'tibor berish salmoqi oshiriladi. 949 qatnash radiosi va 107.4 qatnash san'at radiosining programmalari qatnasangiz, avtomobil ko'rgazmasining biletiga haqsiz erishish fursati bor. Yaxshi avtomobillarni to'yan bahoda setib olishni o'ylasangiz, Shenzhen xalqaro avtomobil ko'rgazmasiga keling.
2: Hürmetli radio dinleyiciler, anlatqanınla 107.4 qatnaş sanat radiosundan bevosita tinglayotgan
3: Qanun sizge hamrah programmasi.
2: Bu programımızni Trek ve Trit taqlarını basaraq salgan Trit Soda şirketi alayida talap qilgan bu oringa köpten köp rahmet etimiz. Qani dostlarımızdan kelgan uçurlar qarap qaylay. Anlatqanlarımızdan Abdurahman Somkiçe programımızni yoqtirib anlatıp da Akbar Gonquyakımız xush kelibsiz qarşı alamız. Mana Akbar Gonquyakımız Ahmetjan Vanhung Aramgahidan Süratlik uçur nevetipte, hazır karaydıgan bolsaq mana Dongbei yangudu,
3: yağmur. Dehşet yığıptı ama yağmur, bir xillikin.
2: Şunda salqın. Mış çapan edibilişini qatdi unutup qalmaylı, taqı çıqqan dostlarımız, çoğum diqqat qılaylı.
0: Tianshan rayonu Chongbazar atrafiga joylashgan Dongmangdagi yangi uylar setilishga boshlandi. 88 kvadrat metrdan 126 kvadrat metrgacha uylar bor. Yillik sovg'at qilinadi. Sovg'at qilinadigan ko'lami ko'p bo'lganda 40 kvadrat metr keladi. Yo'ldan o'tsangizda boshlang'ich to'liq o'tirib maktab bor. Chongbazar ichkin doktorxona bilan bo'lgan aralig'i 10 minut. Qiziq liniya telefoni 0991 613 99 99. Yangi uyni oldin setish ijozat nomeri 202 66 50 10 20 02 87.

0: Hürmetli radio anlayıcılar, programımızda anlaşılanı karşı alımız. Hazır istimalçılar pul xeşləb yaxşı məhsula setib alınmasıqdın. Setib alğandın ki, mülazimət kapalıdığı egi bulanmasıqdın ənsirəydi. Bulup mu aile elektri üskünü setib alğanda, diqqət kılımızla pulu ısırap ıplı qanmay, könlü bir yaran bululu. Bugün istimalçılarının əndişisini tügütüş üçün su tazlığı setiş itibar pahaliyetini hep geldi. Programımızda 1509 Şiyu Şençuan Yürüşlük Su Tazlıqış Karxanısı'dan bu xalçamlı pahaliyyatının təfsili məzmununu tonuşturup bir işki təklif kıldıq. Yaxşımsız.
1: Riyasetçi yaxşımsız, köpçilik yaxşımsızla. Su tazlıqış sahasıda mülazimət xizmeti bilen şoğullanğışqa köpçilikden istimal cahatki əndisini düşünümə. Bəzi kişiler su tazlıqış setiverişini oylusumu, məsulatdan yaxşı çıxmay qilişidin, yarımsa pulunu qaytırıb alalmasıqdın, orın tışqı pul xərcləşdin. Setib alğandan keyin mülazimət qıladığan adam olmasıqdan ənsiraydı. Biz bugün köpçilikke itibarlıq faaliyet deyip geldik.
0: Bek yaxşıbdı. Xenemse bu faaliyetini köpçilikke bir tonuşturup beremsiz.
1: Faaliyetimiz naayt adde oçkaşkara. Birinciden öyünüzge operip haksız orantıp yerimiz. 30 gün haksız sınav işiltisiz. Rani pulu tapşırmaysız. Başka hiç kandak hak ilinmaydı. Kesbi ustam öyünüzge operip haksız orantıp yerdi. 30 gün haksız sınav işiltip mesulatına ünümünü körüsüz. Su süpte yaxşı mı, işiltiş kolaylık mı kandak? Siz ne digininiz hesap? İkinciden yarımısa şerssiz kaytırmız. Sınav işiltiş mezgilide razı bulmuşsunuz, yaxşı emezken deyip karsınız, biz bile alaqlaşsınız, hadimlerimiz öyünüz gibi erip ekidudu. Toxtamğı xilaplı kılış haqqı, söküş haqqı degendek haqla ilinmaydı. Bir pun xajlimaysız. İstimal hukuk mənfaatınız kapal etkiyge.
0: Hakikaten istimalçılarının oranı durup oylapsıla. Sınav işiltip razı bolsa, pulunu kandak şekilde töleydi.
1: Haksız sınav işiltip razı bolsanız, pulunu iyiğa 199 yuandın 13 aydıp tölep bolsanız boludu. Resmiyetteki ösüm haqı ilinmaydı. Paliyet aşkara, baham aşkara, yoşurun haqı yok. Bırakla netçi min yuan xajlimaysız. Köp pul xajlimay, tazlanğan su içsiz. Manı bu oaklan istimal, hatırcam istimal.
0: İstimalçılar, manı muşunda paliyetke ihtiyaclıq bu xajlam. Bugün telefon kıkan anlayıcılığa kandak soğuttunuz ba?
1: Bugün kızıqlı niye telefon numarığı telefon kılıp zakas kılgallağa bir pun pul anmay soğat berimiz. Birinciden 1388 yuan kımetideki akıl tokluk sudan soğuk kılımız. Temperatorini 5 kodluk tanşaysız 3 sekot ısıq su çüşüdü. Çekme ekranda meşgulat kılısız kolaylık. İkinciden 399 yuan kımetideki mempi iyolluk çarş kurutku soğuk kılımız. Süpti yakşı, çeçeniz nasıraydı. Üçüncüden mikro besimlik kazan soğuk kılımız. Tamak tez pişidi, tämi özgürüp ketmeydi. Törtüncüden markalıq yelkazan soğuk kılımız. Yelkazanda kakla pişirildiğin tamakının emmisini etkili buludu. Meşgulatı adı, kızıqlı niye telefon numarı 400-600-1929. 400-600-1929. Barlıq soğatla süpet kapalıdık ige, öyünüzge apırıp su tazlıqış bilen birlikte haksız oran tüp yerimiz. Bütün ceryandan hatırcan bulsanız boludu.
0: Markalıq soğatlarını verdikensizle, bütün ceryan aşkarıken, bu usul onlarını maktaş gərziydikken. Aldın telefon kıkan 30 xeridarga, yani məksus soğutunla mı bağı deyme?
1: Toğır ettiniz, aldın telefon kıkan 30 xeridar, yukarıqı soğatlardan sır, iki türlük məksus etibardan bəhirman boludu. Birincisi, süzgüş özgünü 3 yıl haksız almıştırıp yerimiz. Süzgüş özgü almıştırış için pul xajlamaysız. Setib alğandan keyinki endişiniz təltü köz tügeydi. İkinciden su tazlıqışının süpitiga 3 yıl, yadroluk üsküllerinin süpitiga 5 yıl kapalatlı kılımız. Setişten keyinki mülazimet toluq kapalatkige. Her kanda meselegi yoluqsınız, xadimlerimiz dərhal berip, həl kılıp sizin xatircam kılıdı. Kızıqlı niye telefon numarı 400-600-1929. 400-600-1929.
0: Bugün paliyatının mezmununa köpçülükke yeni bir kıtım deyip bireye. Üyünüzge apırıp haksız oran tüp berdi. 30 gün haksız sınav işiltisiz. Sınav işiltip razı bolsunuz. Pulunu eyiğe 199 yuandan 13 ayda tölep bolsunuz boludu. Razı bolmuşsunuz şerssiz kaytırıp oludu. Bugün telefon kıkallığa 4 kıl soğat berildi. Aldın telefon kıkan 30 xeridar yukarı soğatladın sırt. Süzgüç üzükine 3 yıl haksız almıştırıp biriş. Su tazlıqışının süpitige 3 yıl. Yadroluk üskünlerinin süpitige 5 yıl kapalatlı kılış soğusundan bəhraman boludu. Dostlar, bundaq pahaliyet hakikate az uçuraydı. Aldınıp kılıştın, behudu pul xeşleştin, setiştin kiyinki mülazimetin en... Sırmaysız. Dərhal kızıqlı niyə telefon numarı 400-600-1929. 400-600-1929'a telefon kılıp itibarlıq faaliyetlerden bəhraman bulun.
1: Məsulatımızın süpte setişdən keyinki mülazimeti itibarlıq faaliyet kapalatki ige haksız sınav işiltisiz, malını şərsiz qaytıralaysız, haksız oran tüp yerimiz, özəkinə haksız almaşdırıp yerimiz, istimolchilar xotirjam bo'lsanglar bo'ladi. Bugungi bu faoliyatni o'tkazishdagi maqsad istimolchilarni xotirjam qilish, sifatli suv tozalovchi ishlatish imkoniyatiga ega qilish. Foydani istimolchilarga o'tinib berib, ko'pchilikni manfaatga va kafolatga ega qilish. Mayli mahsulotimiz, sovg'itimiz yoki sotishdan keyingi mulozimatimiz bo'lsin, hammasida har bir istimolchini rozi qilmiz ham xotirjam qilamiz.
0: Bu xalchamning aytganlarini anglab xotirjam bo'ldinglarmi deyman. Fursat saqlab turmaydi. Son cheklik 30 kişilik san bir demde toşup geçişi mümkün.
1: Faaliyetimiz naayet adli oçkaşkara. Birinciden öyünüzge operip haksız orantıp yerimiz. 30 gün haksız sınav işiltisiz. Rani pulu tapşırmaysız. Başka hiç kandak hak ilinmaydı. Kesbi ustam öyünüzge operip haksız orantıp yerdi. 30 gün haksız sınav işiltip mehsulatla ünümünü körüsüz. Su süpte yakşı mı işiltiş kolaylık mı kandak? Sizden diginiz hesap. İkinciden yarımısa şartsız kaytırmız. Sınav işiltiş mezgilide razı bulmuşsunuz, yakşamazken deyip karsınız, biz bile alakalaşsınız, hadimlerimiz öyünüz gibi erip ekitudu. Toxtamgı xilaplı kılıç haqqı, söküş haqqı degendek haqla ilinmaydı. Bir pun xajlimaysız. İstimal hukuk menfaatınız kapal etkige.
0: Hakikaten istimalçılarının oranını durup oylapsıla. Sınav işiltip razı bolsa, pulunu kandak şekilde töleydi.
1: Haksız sınav işiltip razı bolsanız, pulunu iyiğe 199 yuandan 13 aydıp tölep bolsanız boludu. Resmiyetteki ösüm hakkı ilinmaydı. Faaliyet aşkarı, baham aşkarı, yoşurun hak yok. Bırakla necmin yuan xajlimaysız. Köp pul xajlimay, tazlanğan su içsiz. Manı bu oaklan istimal, hatırcam istimal.
0: İstimalçılar, manım uşunda faaliyetke ihtiyacılar bu xalçam. Bugün telefon kıkan anlayışlarına kandak soğuttunuz ba?

0: құрылышы ұстыда чоңқыр ізденде деген мәзмұнды тоқталымыз.
1: Yaqında Onsu nahiyasi To'xula yezisi Xipan kentidagi amma qalblarni ilitish cho'nqurusida qonun aqli Xalidam To'xsun qonun tilini yerlik shiviga aylantirib, kent aholilarga sirtqa chiqib ishlaganda amgak to'xtami imzolash, setivili setish sodasida talonni saqlashga diqqat qilib, o'zining qonunli huquq manfaatini qonun bo'yicha qo'g'dashni askartdi. Xalidam chiqishqoq, amma bilan aloqa qilishga mahir bo'lib, yaqinqa 2 yildan buyon u 76 mojroni muvaffaqiyatlik murassa qildi. Bugungi kunda Oqsu viloyatida 11500 qonun aqli Xalidamga o'xshash asosiy qatlamda yildiz tortib, jamiyatni idora qilishdagi muhim kuchga aylandi.
0: Yaqinqa yillardan buyon Oqsu viloyatida tanlash, yetishtirish, boshqarish Şiltiş bütün zencirlik hizmet sistemisini takamullaştırıp, kanun akıllarını yetiştiriş kuruluşunu umumiyetlik algı silcetip, asasi katlamda yıldız tartgan, ammak yakınlaşkan, kanunla bilidigan, kanunga raya kılıdigan. Muressagi mahiri, idari kılışkı mahiri asasi katlam kanunçılık koşuğunu küçep berba kılıp, Aksu vilayetinin yukarı sıfatlik terakiyatı üçün kanunçılık asasını müstekkemledi.
1: Adam tanlash jihatida Oqsu viloyati kent aholilari o'zini ko'rsatish, kent ishki komiteti ko'rsatish, dastlabki tanlashni e'lon qilish, vazifaga tayinlashdan burun tarbiyalash, baholab ish o'rniga chiqarish qatorliq 9 qadamlik tanlash tartibiga qattiq amal qilib, partiya a'zolari, kent ishki komiteti benzer a'zolari, saqchi yordamchisi Kent ahali grupisining grupa boshlig'i qatorliq belgilik qonun asosiga ega xodimlarni oldi bilan qonun aqllarini tarbiyalash obyekti qilib, sapasi yuqori, qurilmasi a'la, yaramli qonun aqllari qo'shini qurdi.
0: Oqsu viloyati asosiy qatlamni idora qilishning farqli ehtiyojiga birlashtirib, yezlarda yer obroti, qo'shinlar orasidagi majra, yezigilikka aloqador ishlarni murassa qilishga mohir kent kadrlari beyish boshlamchilarini nuqtalik qabul qildi. Shahar bozorlar, mahallalardagi uy-joy munosabati majrasi İstimal hukukunu qoğdaşını belidigan dair başqırıqçı, bina başlıqlarını noktalıq talıdı. Yeni kəsip alıdının tərəqiyyat yüzünlüşüge uyğunlaşıb, vəymək toşuqçı, kira optimobili şopır qatarlıq yeni yaçı işqi orınlaşqanla arsadın qanun aqıllarını yetiştirib, qanunçılıq küçü arqılıq ərqaysi sahə, ərqaysi kəsiplərini qaplab, asasi qatlamının ahırqı uçuqçı uzartdı.
1: İxtisaslıqlarını yetiştiriş cəhətdə Oqsu viloyati bütün viloyat boyunca ülgülük tərbiyələş, nahiyə şəhərlə sistemlik növbətləşdirib tərbiyələş, yezi bazarla umumyüzlük tərbiyələş, kənd dərəcəlik qaratmılıq tərbiyələşdən ibarət 4 dərəcəlik həm törtkilik tərbiyələş mexanizmini ornitib, takamullaşdırıb, 2025-ci ildən buyan qanun aqıllarını 19,000 adam qetimdən artıq tərbiyələb, qanun aqıllarının qanunçılıq sapasını ünümlük östürdü. Şunun bilan billa bir qoşulgan bir qoşulgan in, ya'ni bir nafar qonun maslahatchisi, bir nafar asosiy qatlam qonun mulozimati xizmatchisi, in nafar qonun aqllar birlashtirilgan yordam berish, yetaklash, tarbiyalash shakli ustida izlanib, amaliyot cheniqishi davomida mas'uliyatni ado qilish iqtidor saviyasini o'stirdi.
0: Qo'shinning mas'uliyatini ado qilishdagi ishki harakatlantirish kuchini qo'zg'atish uchun Oqsu viloyati baholash mexanizmini takomillashtirib, viloyat bir tutash planlaydigan, nohiya shahar mas'ul bo'ladigan, yezi bozor asosliq tutadigan, kent mahalla amaliylashtiradigan boshqarish sistemasini barpo qilib, qonun aqllari uchur ombiri qurib, qonun aqllarini o'rtaq boshqarish, o'rtaq yetishtirishni yaxshi tutdi. Partiya qurilishi, cho'g'lanma nomor, munosabat birlashtirilgan andezini umumiyetlik umumlashtirib, kent darajalik cho'g'lanma nomori tanlov bozoriga tayinib, mas'uliyatini ado qilish ahvolini miqdorlashtirib, cho'g'lanma nomorini mukofotga naqlashtirib, qo'shinning miqdori ko'p bo'lishdan sifati a'lo bo'lishga o'zgarishini ishqashirdi.
1: Adam ishlatish jihatida Oqsu viloyati ammaning qonunchilik ehtiyoji amaliyatini asos qilib, qonun aqllarini tashkillab, o'yli aranda qonun umumlashtirish, etiz boshlarda qonun tushuntirish, ko'chma qonun umumlashtirish qatorliq faoliyatlarni qanot yoydirdi. Shayar nahiyasi Chinilik choy murassasida yangiliq yaratib, yashanganlarga sodiq, vafodor bo'lish choyxonasiga tayinib, jonliq murassa qilish bazasi barpo qildi. To'qsu nahiyasi Qanun aqllarini doir xizmatiga kirgizib, ammining aldiravatgan, qiynlavatgan, g'am qilavatgan, orzu qilavatgan ishlarga doir masalalarini dal joyda hal qilib, qonunchilik afzalligini haqiqiy turda asosiy qatlamni idora qilish unum iqtidoriga aylantirdi.

0: Hürmetli radio dinleyiciler, Şinjan Radyo Televizyası Stansiyası 174 qatnasanat radiosunun qanun sizge hamrah programısı boyunca anlış berdoq, yaqtırıp anlığınızğa rahmet.
1: Riyasetçiler Daniyar Mahmud bilen Risalat Qasim.
0: Növbetçi muharir Malik Hasan.

0: Beijing vaqti soat 16:00.
1: Ürümçi şehri su üstü bağıtısının yenideki Jili Lukanda'da kürme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreğe 5-6 kabetlik, liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle bağ. Situ alısınızla küçük kiralaysız. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Jili Mablaq Siliş Tarakya Çekçi Şirketi'nin yeni öğüne aldın setiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.
0: Hayatınızda bazı kişiler, bazı işler sizin kalbinizde çoğunluğun təsir gösterdi. Turmuşta bazı bir kayfiyat ve bazı bir duyğula sizi bir aram kılıdı. Yakı sizi çeksiz şatlık çömdürüdü. Hayatlık müsabısı da siz kimlerden minnettar buldunuz? Yani kimler sizge ilham bir vatıdı? Olağı minnettarlığınızı bildirin. Bişinizden ötken şu hikayelerini sözləb, minnettar kişilerinizge rahmet etmeyin. Ende anlaydığınızla Katna Sennet Radyosu'nun sizge rahmet etkumba programısı.
2: Bu programını Tırt Soda Çekiş Şirketi alaydı talep kıldı. Sakılın bosu kançı yerik edipini birer Tırık ve Tırt. Tırık ve Tırt markasının yeni mahsulatı Varis markalık 6 tığlık sakal ağışını bir aydın 2 aygıcı işletkili boludu. Ecdattın evlatkıcı işletilgınımız Varis markalık sakal ağışı.

Kişilik hayat musabımızda minnettarlık hissiyatını özümüzge hemra kılaylı. Şundala hayatımız hoşal davamlışıdı. Çünkü kanaat ve memnunluk kişige huzur beğişlaydı. Kadalik dostlar, sizge rahmet etkumba programımızını yaktırıp anlaşılan karşalımız, ben Şemş Nur Nur Muhammed. Kadirlik dostlar, bugünkü programımızga tövendiki mazmunlarını oranlaştırdık. Aldı bilen, xatarlik 30 sekund. Bir ösmörü vokzal süpsi bilen poiz arısıdaki yolçuqı sehrep tüşüp, kapsılıp qalgan 2 yaşlı kızcağını kütürüp, xalıq saxçısıgı elip bədi mavzuluk hikayeni anlayısılar. Programımızdan davamıda, Altun Tağının tırık xaridisi Sulayman Akının beşidiki tatuq, onun tağını 30 nacil qoğdaştak iradısının ən canlıq bəlgisi namlıq akbarat hikayesini sözləp verimiz. Programımızda yana bir dehqan 2 milyon iyanı pul bilen bizge öz ara hemden bulmaqnın nemi hikayelikini ügettiği mavzuluk akbarat hikayesini anlayısılar.

Turmuşunun her bir kartinilerde hayatının uluğluğu ve ademlerinin güzelliği eks etip durdu. Varlık şey ile yakşılık orbitisini ayrılıp terakki kıldığan bu güzel hayatta köprek yakşılık kılıp köprek minnettar bolaylı. Parlap durgan kuyaşka, cilmeyip durgan yıldızlarga, sehi tabiatke ve bizgi behisap ecrini beğişliğen mehriban ata anılarımızga sana rahmet etmen deyli. Sizge rahmet etkun bağ.

0: Hayattan algan her bir bilim ve ruhi ozuklarımız için rahmet. Etrafımızdaki bizgi dostlukni, güzellikni his kıldırıp durgan her bir ademge rahmet. Kendi dostum, muşkıl tuygularımızni sizge rahmet etkomba programımızda birlikte ortaklaşaylı. Gelin, programımızga katnışın. Sizge rahmet etkomba.
1: 107.4 Hatnaş Sen'et Radyosu.

0: bu programını Türk Soda Çekişirkti alaydı talep kıldı.
1: Sakalın bosa kançı yerik edipini birer Türk ve Türk. Türk ve Türk markasının yeni mahsulatı Varis markalık 6 tığlık sakal ağışını bir aydın 2 aygıcı işletkili boludu. Ecdattın evlatkıcı işletilgınımız Varis markalık sakal ağışı.

Onda bolsa kege uçurlaq bir qara baqayla uçurlaq qaraydigan bolsaq Shinfu ismlik dostumuz programmamızı yaqtırıp alınıp etipti. Köptünkü rahmat aytimiz. Onundan başqa mushu Nur taksini uçur qaraydigan bolsaq Taban şimali yollarda, yani janubdan şimal qarapmanga yo'nalishda avtomobil aqim biraz ko'prakdagi uçurna batibdi. Rahmat. Onundan başqa Mehmet Elini uçurke yaxshi mundilar baqanda ahvolingiz mushu Musa Chaliyev cho'tarapladim.

Mobla biraz köprekligin alay tozup kalan ahvallar yok diye uçur nevet. Rahmet yan uçurla karaydığa mısak alımla uçurken. Beijing cenibi yollarda avtomobilla biraz köprek tozlu şahvallar bay yollarda diye uçur nevet. Rahmet. Yana dostlan uçurlar karaydığa mısak merhabana uçurken. Yakşımı dılra bakında ahvalanız mışı yok o terepledi mi? Avtomobilla biraz köprek tozlu şahvalları bakiye yollarda diye uçur nevet. Rahmet uçuranızı tapşırıp aldık.

Yan telefon turmuşimizdeki zörür buyum. Lekin yan telefon oynashqa xumar bolup qalganda adamnın körüş kuvvetige, salametlige ziyan yetidu, hem vaqt ısırap boludu. 174 Qatnaş Sanat Radiosi, kiçik dostlarının yan telefonunun izik turuşçağı taqa bolturuşunu uygun verişini, ata anılarının balılarının yan telefon oynash vaqtini muvafiq orlaştırışıga yetekçilik kılışını əskertidu.

Asuratga yetekçilik kıldı. 2026 yılı 7 ayının 1-ci günü 90 yaşlıq Jungjue çaklıq orunduğu oltırıp, Xalıq Sarayı da 1-ci iyul ordunağı erişti. O qayt-qayta xijil bolup atman dedi. Yana dehi, men 90 yaşlıq kirgen bolsam o, yanılı özümni tolup taşqan, kişi kuvvetki tolğandak his qılaman dedi. Sabahtaşlar, Jungjue momumuz bütün hayatı arqalıq bizge şuna etip berdi ki, bir adamın küçü qanchilik boludu. Küçü zor bolğanda, Jungjue'de yasalğan degen xatni dünyadaki en igiz jayğı oyup çıqalaydı.

dünya bizge nurgun güzelliklerini bağışladı. Atrafımızda her güne her kıl tesirlik hikayeler barlık gelmekte. Eğer bu hikayeler sizni tesirlendirgen olsa, minnettarlıkınızı ayırma. Kaderleşini ögünün. 107.4 Hatnaş Sanat Radyosu mehri muhabbetlik hikayeler bilen sizni tesirlendirdi.

0: Uzun bu tüke bile bir yay çıkmakla.
1: Şu buna.
0: Mandık.
2: Dadu, Abdumobil'in otoyulukini bir içip vere, sınımla mənzir körpmeyen olaylı.
3: Makul yine canım dada, akam bilen bicam turmalay.
0: Bommaydı o balam, bek xatarlık.
3: Makul yine canım dada.
1: Oy, meyli bir içip verin ha, birden sergidip meyvası
0: ol. Onda diyen bilen.
1: Vay, içip verin ha.
0: Meylemse.
4: Ay!
5: Hacet Sılkın!
4: Nimdigen çıraylı!
0: Balam, gözüm açı!
1: Gel kısa ulaşı! Ayak mısın?
0: Balam!
1: Gel kısa ulaşı, kutkuzunlar!
6: Ata anılar vəqədin kiyin qancı puşayman qılsanlamı ornığı gəlməkdü. Kiyin ki puşayman özüngü düşmən.
7: Balınızı köyünsünüz. Balınızını Abdumobil tünlük edin. Dəri istin sırtkı çıxarğızman. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu.

Onda basa dağımlıqtı sana Ahmetke uçurlarla bir kara bakayla. Uçurlar karaydağın mısa sayfana uçurken. Çantın yolu'daki gazxanda ücretti. Abdumabula yok diyerlikken. Mişe kesanla bulduk ya şoprustamla diye uçurna abadıp dur Ahmet. Yani onun başka uçurlar karaydağın basaq bana. Müş programını bek yoktırıp anlayma arayas etdiğime. Kağılıqtın Aynur diye uçurna abadıp da Aynur Hanım. Onun başka müş Qashqadık Abdurayimcan uçur karaydağın basaq. Qashqaşarının yumulak şehir yolla koş yolunuşlar. Avan diye uçurna abadıp dur Ahmet. Onun başka dostlarına uçurlar karaydağın basaq. Şivan isimlik dostumuzdan uçurken. Bu dostumuz hem de əbətke uçuruymuş, əbətke rəsimi qaraydan bozaqmış, ikinci doktorxandan aldırı kiymuş, o ciddi qutquzuşdan aldı bulamdı, o ya ki tiyançılı bulamdı, muş yol bilgi dəmdə abdumobil ayqın biraz köprəkken. Şuna dostlarımız əmdi abdumobil ayqın muş yol bilgi kəməkçi oğan dostlarımız bu qasaqla amalba əmdi muş yol əhvallarıqı qarab durub, onun inkin abdumobil ayqın kilişinlərini ümit qılımız cümü. Onun başqa sırdaşına uçur qaraydan bozaq, sırdaş mə əbət tutumuş, nəmirdin dabıza qarab mağa yolun işte, abdumobilla intayın köp bu yol bilgi de bek toslup durup getirdik diye uçuruna verdik. Rahmet uçuranıza tapışırıp aldık. Yeni dostlarına uçurlar karaydağın basaq Ali'nin uçurken. Hunyan çeşimali yollurdum abdumabula. Biraz köprek yarı yasaycıydı diye uçuruna verdik. Rahmet. Onun başka Mehmetcan'ın uçurup karaydağın basaq Hunşalı tırapladım abdumabula. Biraz köprek yarı yasaycıydı diye uçuruna verdik. Rahmet uçuranlarına tapışırıp aldık.

Onda bolsa davamlıq dostlarına avetke uçurlar qaraydığan bolsa Abdulla akımızın yeni bir uçur bakana Doğuşaqın aldırkı yollama Ravan kendige uçurna avetibdi. Onun da başqa alımcan uçur qaraydığan bolsaq Muşu Tönce Körükünün astı tarpıda Abdumabulla intayın köp kendige uçurna avetibdi. Rahmet. Yeni uçurla qaraydığan bolsaq Mämtimin uçurge yaxşımı riyasaycı Doğuay Xuan'dan kilip Tönce ile uçuş eğizida Abdumabulla intayın köp kendige uçurna avetibdi. Rahmet. Onun da başqa İlhamcan'ın uçurken yaşı Mariyasaycıymış, ikinci doktorkanın aldıdıkymış, ciddi kutkuzuşunun aldı, Tiyançalı'daki Mincan'ın aldı taraflarda Abdumabulla intayın köpken diye uçurna vettibdi. Rahmet, uçuranlarını tapşırıp aldık.

Hurmatli radio anglovchilar, Shenjang radio televiziya stansiya 107.4 qatnash san'at radiosining gulg'unchilar programmasi bo'yicha anglatish bardoq. Yoqtirib anglaganlarga ko'p rahmat. Programma riyosatchisi Dilraba Anvar.

0: 베이징 왁티 사앳 18.
1: 으름치 시아리 수 스트 바우스는 예니리키 지리 누간도다 규름의 50 квадрат метрден 110 квадрат метргача 5-6 каватлик лифтлик гүллик ва Европа пасындыки ойла бар. Ситу алсаңызла күчіп кіралайсыз. Телефон 0991-257-4-8. Шинжан Джили мәблах сіліш тарақи чәкті шіріктінің ең өйіне алдын сетіш ижазет номері 2025-650-102-002-800-824.
2: Мәсуліетінің шәкілі әр күні оқшаш болмайды. Onunda ılıklık var, pozisyon var, yüksek var. Katnaş liniyesi programımızı, katnaş sahçılarımız bilen sizden arlıkınızı yakınlaştırırız.
3: Hem de anlaydığınızla Şincan Radyo Televizya Stansı Katnaş Sənət Radyosu'nun Katnaş liniyesi programımızı.
2: Katnaş liniyesi.
4: Bu programını Şinhua Janubi yoludaki Şaxsat İğiz Boşluq Ambulatoriyası alayıda talap kılgan. Şaxsat İğiz Boşluq Ambulatoriyası da balla İğiz Boşluqı, İğiz Boşluqı nesli keltiriş, çiş ündürüş, İğiz Boşluqı enek taşkı keserlikleri bölümü tesis kılıngan. Adresi Ürüm Şehri Şinhua Janubi yolu 578. numarlı korunun 2. kayıtıda. Yeni bir oranın adresi Xotan Şehri Navaq yolu 275. numar. Telefon 0991-322-9898.

Hürmetlik radio anlıkçı dostlar, çüştün kiyelik anla, hayırlık bulsun. Katnaş liniyesi programımızın yaktırıp anlayısla, kızgıllık plan katnaş kaysla. Özenle ve başkalarının hayati ve malumluk beyhatarlık üçün abdumobulunu astara kaydışınlarını, menzilinlaya tiniç aman beyhatar yitip berişinlarını, çin kalbimizin ümit kılımız. Ben riyasetçi dostumla, Kunduz Aydurdi. Katnaş kıdayır, Naydi yaxşı məzmunlarını sözləb yetkizib kəyətqan qatnaş liniyası proqramımız başlandı. Anlıqçı dostlar, ondasa proqramımızğa sizləri təklif qılımız. Proqramımızğa qatnışıb, dostlarınə kimi şu məzmunlarımızı anlab köngül qoyub anlab bir mənfəətli bilişini, bir nəpləyə erişib bilişini ümid qılımız. Ondasa anlıqçı dostlar, qayalərdə ketib atsılan yolun ahvallarını uçur bəgəş bugünkü məşu daxmaydan bevasitə gözçümüzə kirib dostlarının ki kızgınlık bilen katnışıp iştirak kılışını karşılığımıza onda olsa dostlar yol uçurlardı mı birinle katnış kayı soruyduğun sual mesleğe bu sorusunla buludu. Hazırın özü de Doyin Şöpinhoğ'da bir vasıtı köstüş taktıldı. Dostlarının ki müşü Doyin Şöpinhoğ'a kırıp koşmağın dostlarının koşu bilip çıkarak takt koyuşunu hem müşü bir vasıtı köstüşümüz

0: Bu kadar kolay köy
1: Hı,
0: puçura
1: şunu
0: edigen de oylap
1: da
0: alsak. Mesela tuyuksuz kısılıp kırgen bozay bu Abdumobil. O Abdumobil'den tuyuksuz kısılıp kırsa ama kendi kaptım çok ciddi durumuzdaydı.
1: doğru.
0: Bu ciddi durumuzdaki onun kendi kaptım belki ihtiyatsızlıktan ya dikkat kılmadan onun uruvagan bulut da.
1: Şunu
0: Muşak Aykvalda şu bir şey ki kısılıp kırgen.
1: sebepçi
0: Abdumobil
1: buldu da
0: sebepçi
1: şu
0: buludu.
1: bir
0: Aşı mesuliyetini üstlük aldı dedi. Şuna Mişe dostlar asker tadığımız yanılam şu kayıtlık aydaş, medeni aydaş şunda ama
1: Şunda.
0: şu yolda kandak belgilimi ölçem boğan bolsa şu belgilimi ölçem boyunca mansak tuyuksuz liniye özgürsek, tuyuksuz kısılıp kırsak dostlarımızın tol inkas kıldıgan aşı ılaki cil buludugan ekvalarımı şu tuyuksuz kırvalı diken, kısıtay diken digendek ekvalada şu an manın muşundak ekvalınamı yuşurun kapı bul diken şu an biz bu neymiş şu tigiş migen katnaş hadisi deyip durup dostlarla düşündürdük men an işkandak işim yok deyip siz rolunu bir işki bırak koyaplam ketken anzilen başkan başarılığa siz manın muşundak takıl tayruz kısınız elbette bunun momuna sürüştürsün buldu degen gap. Şu dostlarımız rolunu tutkan işkenimiz nayt mesuliyetçilik bilen tutsak özümüz nayt bir sapalık medeni şopur işkenlikimizde anı şundak ya da bir
1: Şundak.
0: işbadilisek degen ümidimiz var. Katnaş liniyesi programımız devam şartı da dostlar. Bu programımız ne? İğiz boşqa sağlamlıqı köngül bölü dağalanın yaxşı talışı boğan Şinhua Cənubi yoludaki şahsat İğiz boşqa ambulatorisi alay talep kıldı. Onun başka anlıqıcı dostlar Doyin Şöpmin Xoğda hazır naq meydanda bir vasıtı köstüş taqtış ba. Doyin Şöpmin Xoğ kırınla soruyduğun sual Allah olsa İnkas rayonu kaldırsanlar mı dedi? Abdüslam Sakçı bile nakh meydanda dostlar neki suallarına meslet köstümüz hem de hazır. İla vakti okaptı. İlandın ki yine sökbet devamlı şudu. Muşu çergende soruyduğun suallarınla olsa kaldırıp koysanlar buldu. Hazır kaydıklarımız.
2: Tiyanshan rayonu Çoğbazar etrafı jaylaşkan Doğumağındaki yeni öyla setilişki başladı. 88 kvadrat metreden 126 kvadrat metreci öyla ba. Günlük soğukat kılınıdı. Soğukat kılındıgan kölümü köp boğanda 40 kvadrat metre kelidi. Yoldun ösünüzde başlangıç toluksuz otur mektep ba. Çoğbazar içkin doktor kanı bilen boğan aralıkı 10 minut. Kızık liniye telefonu 0991 613 99 99. Yeni öyle aldın setiş icazat numarı 202 66 50 10 20 02 87. 7-ci ayın 30-cu gündən 8-ci ayın 3-cü günə qədər 26-cı növbətlik Şinjan Xalqara Avtomobil Sənayeti Körgəzməsi Şinjan Xalqara Yığın Körgəzmə Mərkəzində ötkizildi. Qərbi Şimal rayonu orqan tərəfinin bidərizlik bayraqlar avtomobil körgəzməsində 60-dan artıq danlıq marka, 800-dən artıq avtomobil tipi nağ meydanğa cəm boludu.
3: Avtomobil setib alğanda hökumətin məxsus yardım puludan bəhrəman boğulu boludu. Yeni enerjiyalik avtomobillər qartılğan etibar beri salmaqı aşırıldı. 949 qatnaş radiosu və 107.4 qatnaş sənət radiosunun proqramları qatnaşsanız, avtomobil körgəzməsinin biletiga haqsız erişiş fürsəti var. Yaxşı avtomobillərni tövən bahada setib alışını oylasanız, Şinjan xalqara avtomobil körgəzməsinə kelin.
4: Şiltibatqan nomeriniz eğizgi ravan kelmese, sabahdaşlarınızı bir kanç ketim deppemigice eğizde tutu alalmaydıgan bolsa, Şinjan telegrafının okuqçılar nomeriga almaştırın. Eğizinizgi ravan kelidu. Mektepki tizimgi aldırganda, sabahdaşlarınızı deppegende, əsti asan kalıdu. Özünüzgi təvə yeni nomerini işletip, Ali Mektepteki yeni turmuşanızı başlan. San çeklik. Tezden Şinjan telegrafının ticaret sağlığı beri pejirin.

0: ممكن أمس وشغلاب شغلاب تيريزن تشتغلان أكو خلا مجخ كرلجان شو بخاطنا شادس شو لاش بزمن بك جخ دايمز مش تاق أدم مجخ بسواغان يا كي مش سايا جريان دا مش تاق بالله نقشاق أواغان ببقاسا بو خاطرن دبر مز بش دا دبو غان لكن أولام أولام أي بمداق مساق ببتكا دا أم دقن داق المز بروخت قالر الله دانلا يعني بر ماشين كاسون Balını ayırım ilip yağımızı en çenzoyla birini oruntup onun için bir hatar masanla buldu. Desek buldu dedi o dikin. Yani okşas bu seviye an yani bir yukarı çıkmadan dikin.
1: Asıl sen talaysın ay dikin.
0: Talaysın.
1: Eple playin muşu vakitte bir vasak, ötü vasak, hatta sakçısı uçurmasak, bir vasakla dedi o. Ve kaç çıkan vakti de peşimizin taşı ursak mı asıl kemiydi. Bunda misalla bekçi.
0: Bekçi. Şunlar işte dostlarımız hem de baydap ötken kokşaş. Müşşahatı bir alaya dikkat kısak.
1: Ma bir anıgıçımız izdirik yokap ketken maşını kandak namını uçurumuz deyip siz aval dilo məlum kılın. Siz sakçı hanı görüp dilo məlum kısınız. Ana deki muşu tertiple mağınsız. Birinci tertipiniz şu dilo məlum kılsız. Anakin kağın işini şu dilo məlum kıp boğan ikin özünüz tabi bir Bizlerin idarını aldık ki piyadılar yoldan ötmeyi Biket'in otturduğun kalayımıza ötüp gitip vardı. Bizim aparat tatamdı tatmamdı. Aparatlar tatudu dostlar. Şu kanda belgelerin bozu şundak mansanlar buludu. Mağıldı ki aldamçılık da yapma anlıkçımız belki evet iman bir kuyupaka yapsalım sakçı. Bu nim degen ki?
2: May durup pırağı ihtiyacını bulup kalsa.
1: Bu doğruluk biz belki çık degen. İşen mağla.
0: Kendin.
1: Qatna saqçımızın ki ilki sözləyib atqan altını çıxırıb, ləkin bunun avaz verilgən. Mançik vaxt pıravın əpirmiz, ya qonmuzsa, pıravın ip boğandı ki pulun töyləyirsiz.
0: Bir tərəf qıp olduğu deyəm, bu mançikla inıq
1: bu. Bu aldamçılıq ərgiz şəmanla bunu.
0: Şükürdük ki, çünyi deydi, çünyi çoğu çeyin deydi. Bunu da uyğurca kəpini kəyini qıstırıb.
1: Xətlərini bəs bizib, Qaramana, oqumay turib pırav əpirmiz, oqumay turib qanda pırav alsız, oylab yıqına.
0: Әмді бұндақ нәрселерге әргіз ішем аңла, бұ әмді тордікке бұны чоқым бір тарап қып болды, мұшта ішіні қыған, мұшта мәзмонны торғы чықаған адамны, инақ. Әмді бұ азырғычы
1: мұшта. Шо, мұшта мәзмонла болса, дұсла, тақатманла бұны. Бұны тақатманла, болса, маны мұшында қылығы, ұлы мұчы, чинбо фуутайға, я көмса, маны бізге әвәз саңлан болуды, біз мұнасалық тармақлағы еткіз қойсақ болуды, оның декен, яр-яр сәңгі пентагім елдісін болды,
0: ә? Болды, мүшіші пені аң башты боп кемі чықаған бұл, мүші жәтті типіп, оған жаңа бір дәм тип болды, бір бәші мұтынан ішінде типіп, оның декен, нәлі болған болсаңыз, шуядын сізді чырайлық ашыңғы отырап, бардыға еріңізгі апырды.
1: Тез сүрәтлік, мәсен, үйқұр сүрәтік еуладығы, мәсен, бірі әқа болса, үшбіржек ағықландырыш тақтысыны 150 метр, 200 метр ерақлық қойыш өлчемді қойымыз. Әгер шәәр ішіді болса, өлчемді қалайда қанчылық арлақты қойсақ муапық болды, дейді. Бұның бір өлчем бар
0: мұ? Мұндақ, үйқұр сүрәтік таш елді, әмді асас жаттың әміз үйқұр сүрәт таш елді мен баққан. Шындақ еуладым, шындақ кән кеткен әтрапымызды мәсен, мұштақ, Yaylaq deyimiz, tağla göründü. Şundaq bənzdir sıçıraylıq. Əmiz şəhərinin içindəyəmdir. Şəhərinin içindik avtomobil yollar, məsələn, bəzən çoğraq yollarla, məsələn, 4 avtomobil yələyə, ya ki, tez sürətlik yoldan başqa, qəsləudun başqa. Əmdə müşü qəslə, onunla ikən, qəslə adı bolsa mı, oxşaş. Yəni, oxşaş, 100 metr, 150 metr qoysaq bulayı vardı. Çünki, Yukarı sürat taş yolda birinciden sürat çıktık. Onun için çoğun tıptıkki, küçük tıptıkki otomobilla atan arlaşma oluyor. Ama şehrinin içinde asas çetin küçük tıptıkki maşınla. Mesela şehrinin içinde işte otomobil kaşını
1: çıkıp kalsa.
0: Sürat tüven boğan ki. Bolsa mı şu kendindeki mi şu hobi şahına mı sen yanşan maşın bolsa üstü gel. Sen şahın maşın bolsa mı şu maşının üstü körüldüğün. Yani inek koysak buldu. Çünkü ne müştü gen vakitte Sürat astı boğumundan hem de bazen vakitler otomobilini mesela kendindeki 3.10'luk taktın değil mi mesela başka
1: başına? Kömeye kılışmanın pengel tutuyorlar bulsa.
0: Tek tutuyorlar, örülüp kaldıran ekolar görüldü. Şunun başka en yakışı aman şu. Çıkı dini üstü koysak, yakışı koysak, inek görüldü. Hakkında karapla mı amaçın buzluk kap tep. Biz şehrinin içindeki mesela işte hancarlı değmez, biz aralıklar buzluk kap kalan vakitte. Koş çırakını yandırıp üstü kop koysak, amaçın buzluk kap değmez. Kostru da bozum okşaşmış. Kostru'nun bir ucunuz okşaş. 150 metre koysak buldu.
1: Şehir içi de

0: Eğer müştak katnaş hadisleri bulsa dostlar, hem de asasen mesela yenik sürkülüş bulsa, hem de naite tiz aletli bir taraf kalıp, şu caydan ayrılış, şu yolunun katnaşıqı dâxil kınmaslıq, yani doğamlıq tosılıp geçişige, katnaşının ki kalay mıqan bulup geçişiginin aldığını iliş üçün, çoğum yada dertalaş kalıp, senin doğru menin hata değişmey, şu caydan vaxtı da ayrılış, bu talep. Muşu bu içi alıksak, çıkışla, çık avar çıkladım saklan kılıp oldu. Kıdabi o bek soğurduğunuz hazır muşu? Solga ayıldığan orundaş ama solga ayıldışma dağıtı otu kıldığan belki tahtısı bulmasa şu yerden aylansak bulamdı, bulmamdı. De. Aş yoluna ekvalı karaysız. Eğer de mıdak Teotu kılıdığan belge tahtısı bulsa, kısınız buldu. Eşkandak bulmasa, siz şu yolunun başka başarılarının yürüyüş ekvalını küsüp durup, uyadın əgilsiniz buldu. Lekin bu yerden əgilişki bulmaydı, deyip çekilengen, mandak çekilatsızlığı bağlıydı bulsa, bu yerden katli əgilişki bulmaydı. Doğru çöndürdün mü?
1: Doğru, hem de şu yolla ekvalı karaymaz. Hazır bu bir yerde kayısı yol bölükke inek digen bolsa, biz şunun kırsak bulup, lu koyu o cinci zorran bir orcu daplam, mey o cinci diyotu kıyı diyotu madem. Hem bazen yollarda çokun bulmaydıgan yollarda bak, sol kaygı gül bulgun bilen, diyotu kıl bulmaydıgan.
0: Bulmaydı,
1: Şol aşkı mı şu yolla
0: belki tahtıga ya sızıklığa
1: karışmış gerek.
0: Onun dinkiyin, mavo hunsan taraplarda dostlar, sel tosuluş bakı. Dikkat kagaysla cuma şu yolda tosluş bak ya. Onu dekin abzam sakti. Amde siz mi bir kadem katna sakti. Uzun yıllık tecrübeniz ki asasen amde ya. Çık vakala ne kötü çık mesela şu vazbi cırak kılıç çariyanda. Mesela yeni şoparla kadı para almış basak. Mesela yeni şoparla tonca katı manmışak yukarı süratli taş yolu çıkka vaxtı da. Ula en asan sadır kılıdgan hatalık. Ya ki sel karaydıgan mesela bir hatarlık katnaş Tabii bir hatalık noktası kayısla kendi biz kıldınız. Siz gelin uçurgalar Katar'da ya ki yiz kıldınız. Tavsiyeleriniz ya ki tekliflerinizi alınsak.
1: Buldu.
0: Yeni şoförden kılacak tutmaktınız.
1: Yeni şoförler milikli özünün teknikisi bekişinip gitken bu ya ki yeni hoşumcu oranında 3 yıldın 5 yıldın yok kuruyormuş tak. Şoförlerim yok özü yolu çıkmayıp. Süratsel iştik boğandan kiyin 120'ye çıkan vaqtında ciddileşip kolları tələb avtomobilni özgərtdənmə bir yolda toxtamay minib bağlım yolda
0: qolunu pita çıxardı da hər onu tutub
1: yürüb. Şu bağlım yolğumu kirənmə iliq qarab şu şundaq bir nimlərni uçuratqançı onun kiyin şu qış fəsildə ma bu kuntyon yaxşı şildənməy ma işçi maşının eyniki iliq Nim bob kitap, işte tuman bob kitap, ilgili aynen suyu çıkarıyor, böyle tügeb kitap, şuna ola şu yolun oturdu kapkap, kardiyen şunda yığvat kan, karsak üzyıl göz, pravsa karsak, hem de takı bir jil bob, şişi çizsem yerim jil boğan. İlgili jılgıda kop kettim ben, nim jıkılışını bilemdim, çünkü o vakti res, bu kumtiyosun.
0: Anacara var ayken emes
1: mu? Onun iken adette mesela müştak yaz bastırdı fışıratkınım. İlk abayda bütken olsun ciddileşip, müştak özü, ilk otomobiller cık, çoğun maşınlar mesela çoğun, ilk vahşi çoğun dış maşınlar var, onun iki ilk çoğun mıdak dağcarlarını, apmanıga maşınlarını kökendik, özü karısı küçük, atı vahşi çoğun, ilk bağlım yolu kredigen, maktadigen, müştak kılamıgan, ekvalam, uçuratkan, hem de biz ilk çarlaş çariyanını körep, manu şu pravısı bağ mı yok mu ben şoförlerine de, toktup, Sorsak şundan ki, şundan terdeyip de ciddiliş. O nim oldu, ızrak, şu tenselametikiniz yakışamaz bu, nimde getiriniz sekşürmüş de. Ben pravını, hem de ağan diyeyim, praktik vaktim toşmadan dikin. Ben yukarı sıra taşıyordu, ben hıtende udun menüp çıkıp kaptıken ben hazır. Şu bağlım yolu kırıp çıkıp kayıttaydı kendim, şundan ben ciddiliş gitip varmadım. Müşten ekvallarım körüldü, onun için, yan birisi mi şu? Katnaş hadisi yüzü bəgəndin ki, qodu cincan. Bək ciddileşib, jığlab, bir xil, bop getkən qalanım fıçıratqan. Qarsaq şu, yeni şopur. Ya birin çıxdım yox, rüçürataş yolu çıxıb. Biz gün şu telefon qıldım, mən şişit mən hazır kəşdi, çıxıb qapdı ki, mən uyuyam tapamadım, mən qanda qaytdım, mən Мен ма нимге кирем ма отма дегендек мыштак айкалам жык учурган шуңлашкы. Амды юқур сурат таш жолго чыксак болду. Яңы право алган шопур досторбуз.
0: Чен кыдыган жакшы.
1: А, чокум янды бир жакшы мыштак жаңдуу арендам ток. Ронны мыш право алган шопур туткан менен ян тараптан бир агакландырдыган чырак үрөт
0: таңкылайдыган эмес таң базарларды таңкылап жидийлештирип турган бул хатайды да барып кылдым аны кылдым деп
1: башка янды туруп билеги тажрыйбасы бар шулдын юкры башылдым юкры мындай правонун мисалы а право б правосу бар мындай шопур досторумуз таңкылмай дикат кылган сүрөттүн нормада ашырбатма он тарпинге чыракка айнекке эм жакшы карап туруп эмди yol özgərsən bol deyib məndə yetəkləyən əqvaldılan tan
0: ha
1: məndə ögəssək yeni pravağan çopur dostlarımız mə şundan texim işçikrək mə yuxarı sürət yolunun məşinimizə günənədi çö qaydısına şunlaşqa dostlarımız indi məşcətdəm də pravağan dostlarımız ha yeni pravağan dostlarımız hər gün ciddiləşməngla məsələn yardım kerak bolsa avtomobilni məşə ciddi ata qapıl turuş yolu toxtu deyib məşdə əqvalıq mə uçurdum mə qandan qılma
0: Сайгу оқсашен башка шу адамлар айдайды башка машина
1: адамлар деп. Шу бизге берип шу биздин машинабыз чыкты да ябамыз өзүнүн машинасына фужашыз отурап биз айдап чыкпагандыкке мына мен машина тарап карап малга жол анмасыз болду деп. Эмне шу кесулу менен асас жатты оқшаш эмне деген сүрөт иш керек илик мавы биздин ма атыртымыз эмне шаарга якырак анын үстүгө мушу ясыша аныке ма көйтүн тарапка алтай тарап малга жолламы эмне Қытан қырған вақытта машинның иқымы тұйықсызлан мүлік шаланшып кетті жо сүрәт іштік болғашқа жолаш достарымыз әнді еңі праваған достарымыз әргіз ұдықлымай өзіңа тәмкен тұтып кәпиятын яқшы тұтып әйді саңлар болуы бірді чоқым лекен ян тарапта
0: Yalnız çıkıp bulmaydı. Bu elbette özenlerine bir hatırlık için dostlar. Bayağı aşırı sözünüzün ağırlığı da deyip kaldınız. Mesela şu yeni şoförler belki yolu çıksa bayağı yeni şoför olmuş mu? Bazı bir kon şoför olmuş mu? Lekin az mesela uzun yolu az eydeydiğen, yırak yolları az eydeydiğen veya komisam şu psikik sapası anca belki yakışamaz, yukaramazları olmuş mu? Belki ciddileşiyordun. Kon şoför olmuş mu? Jiq aydab yo'lga chiqmagan ki, ko'nmagan ki. Endi shundaq ahvolda yuqori sur'atli tashuvlarga chiqib olib turib, nayt tuvan sur'atda aydaydigan ahvollarni uchraydi, chu. Shuna endi yuqori sur'atli yo'lga chiqqanda sur'at cheklimisi bor, yuqori sur'atga tuvan sur'atga cheklimisi bor. Sur'atni oshirib o'tmang deb talab qo'y bu birinchi yo'l, yuqori sur'at cheklimidan oshirib o'tmang, chovsu qilmang deymiz. Endi tuvan sur'atni minishqim bo'lmaydi qo. Shuna masalan, ash tuvan sur'atni qanday kontrol qilish kerak, qanchadan olsa bu мәсәлән канун хилап алаты маңган сурәт булып калды.
1: Азыр әмбез билмиз мушу юқур сурәтта шул кош юнлиштә 8 атма булылчы. Так юнлиштә 4. Әмдә яхшы диккәт кылсаңлар мушу 120 100 100 12 80 60 дип. Мушу 60 ди көргәндән шу иң төмен сурәт өлчүбез 60 булды. Әмдә буныңдан төмен маңган дәнди кандай ахвал дигән вакытта мышу шундай туман бисип кеткән мыштак аварай булып калган вакытта ул вакытта без канча түбән сүрәтте булсак булыйм ди дикен мыштак шундай яхшы аварай нимесендә бунда 60 ди мен булсак булмайды чөнки бу автомобильне мәсәлән 4-нче жолның әмде 60 80 80 100 120 120 чә монда. Әм 60 дин маңлыган әм ниме сәбәптән дигән мәсәлән автомобильне кашыз чыгып калган вакытларда мәсәлән бу автомобиль маңды дигән сүрәтне ул яткызамаймыз дигән вакытта охшаш 60 дин маңсак булды дигән бер колмыз телефон яки тамакларны чик бер нәрсәдән я бер кыз алдымай маңа үчүн дигә унда маңсак катты булмайды ә оныңдан без берипләм бу қатнашқа шундақ егі дәрежеде дақият күзген болды. Бұл сүрәтнілік қастан мұндақ маңғаншы. Бұл 60, әмді абайдап бөттім, мәсен автомобилдің қашылы шығып қаған, мәсен чон тіпті көйтің
0: шығыған машина. Жетті әқвала, әқвал астыда түвен сүрәт үйрішкі болуды.
1: Деген мұндақ қастан мұндақ маңсақ болмайды.
0: Яғы омса алайда авар айы шарайды да, қытны сақшырмыз бәргіліп бәген болса, яғы үл башлап іп маңған мұндақ әкваласыды болуды. Башқа вақытыда оны түвен сөретті үрішкі болмайды. Бұның біл балсақ. Ма байым құдыстымыз сұрапты 10 жыл ұп кеткен еді. Мәсен вақыт ұзырап кесін боламда дейлі омәлім қылып, мәсен ұйқап кеткен машиннан кепей.
1: Bunu sözləb gəlsək, gəp.
0: Gəp. Bunun əmələ əhvalı qarıldı da.
1: Obdan bilirsiniz, bu maşının aynı vaxtı kimin namıda nə çıxdım, qoxu qığan, ondakin ən axır bu maşını kim məydigən, kim məy dəvətib durub, şu yox, tuyuqsızlar bu maşının izləyirik, yuqab gətdi, digən bu işlərini şu özü obdan bildi. Bunda əhvalan bizim cıx, nəmi qıldıq ço?
0: Bəzəndə ilim sitim qıydıq, qarı olmayıdıq əhvalan budu dikə.
1: Eləqə qoxu qınmaylam, sana 2-5 min qoyma maşını sana baydım da bəkdib. Şundan bu yana apırıb 3 minqa, 2 minqa, axı bu maşını.
0: Sümət təsək qorunda da budub da.
1: Nəmisi qamıqan vaxtı da, şuna olaq gəb bu şopır başqa pravısını yuqrutdub, çoğun tipdiki maşını aldı. Apıb, şuna olaq gəb şofar, cənfər qıldıqan vaxtı da qılanmaydı bu. Şundan bir maşını alını
0: Namada maşın bakıyor.
1: Namın maşın bakıyor, bırak kim babası demiş. Başka bunu şu aşı en bişideki atmobilin ilgisi bilen hazır kıymış şu. Eyda vatkan ya ki en akırda ilim verim kıgan şu şikayem otursu da tipisi oldu.
0: Şu maş sorgan sualınızı özünüz bilsiz. Akıcan bu kanda şekilde yok kapı etken. Eğer uğurlangan olsa şu vakitler biz 10 yıl gitsiz değil o malum kımmay o maşınınızı izlemeye koymayız. Şuna mı? Çokum uçaklancımız izleyirgen kıgan şu sakçı hangi kırgan onun çokum arkayı buldu, deli o hatirisi buldu. Şula арқалық сүріштірісіңіз болды. Баям Абсалам сақчы дегендек, қолдың қолығы өтіп, қолдың қолығы өтіп манда болған болса, шу, бірін, сіз кім, кімнің қолығы өткізген дегендек, мұшу қадамла бойыншы, мүңіп бекін, әмін сізгі тәвсиеріміз. Абсалам сақчы мұшу, нұрғын шопырлада, мау, жидді ішлағы тақа бұлтұрыш елі да, қысқа вақыт автомобил тоқтасы еш қысы ек, дайдығандек, мұна бір қатақ қараш мәудеткен, әмінді көпшілікке мұшу, жидді ішлағы тақа бұлтұрыш елі не, бәлігілімігі қылап алды игілі білешінің зейіне, бұны жазалаш, өлчіме тоғырсы сілеп
1: болды. Vaqtim az qapdı, mən işdə kirək də, ya. Bu, cidiyyatda qapıl turuş, yolunu bəlgəmə qılab, əkvalda iqiləşdən ziyini, bu, yin cid qada digərimiz, əmdə üçün, ciddi əkval, məsələn, aldığımızda qatdan şarjısı bop, bu qatdan şarjısı yarlanğın, ya ki, qazaqı qadəni biz tez sürət verib, qutuldurduğun, ya ki, qatdan şarjısı yüzbə gəndin kiyin, apma bunun içində, müştəq yarlanğın qadəm qısılıb qalğın, onun dəkkin aldı da, məsələn, müştəq,
0: Ya ki sələk əkvadrı boğan.
1: Ya da örgəni, şəntik qapı boğan, ya ki başqı cəhətdən müştəq, müşud ayıd maşınla, müşud qabıl duruş yolda menib, adam qutuldurduğun, ya ki başqı müştəq, dövlətinə, məsələn, müştəq, müyum işləri, məsələn, ot gətkən, məsələn, müştəq işləğa, aşlanın ki, tıxıcın, çöləngla mağınıqan yolcu bu. Şın min tundaq deyimiz. Məsələn, bu yolu biz abayda bötdüm, məsələn, tuyuqsız, otmobil azıraq qaşılı çıxıb qaldı. Dəb, apnobadını toxtutub, tez sürətli körəb, mansaq buldu. Ləkin, toxtub qoyub, durub, telefon paranışıb, tamaq yəb, oxlab, pəs düşüb, tərət qılıb, bunda qıldığan işlər bolsa, oxşaş, vəzif icra qılıyırmız, çıxıcan cərimənin 9 numur. Cəhətdə, müşəhətdən, müşəhətdən, müşəhətdən, adiləm sizdən, şunun aşqı, ciddi əkval...
0: Toxtab, aramalıqa uğrun əməz sənə o.
1: Aramalımız deyimiz, o vaxtı biz çıxıma, o fuçu, digərək verib, qılışımız gərək, əri göz boyluqı işdən bombaydıq o, digəndək, onda ufqın bombusuna, kameramı tatib, şu qançı toxtuqan qarab, rəsimi tatıqlam, telefonunuzu uçur kildi. Şunlar işte dostlarımız müşəcək, alayı diqqat qılaydı.
0: Əmdə, məsələn, baş yuqursa yolda, abdumobil aydavad qalqda, məsələn, aldığımızdik abdumobilladın məyli yük çüb qalamdı ya, bəra nəz kərəkini qaq taşlamdı, məsələn, aldığımızdik abdumobil nə? Bəra nəzə uçub çıqqandı, ya ki, onun da bir özgürüş midirqandın ki, ədəmdə təbiyyiləm, onun inkas payda bulub, cidiliş buludu. Məsələn, bayam... Bayam digəndə ki, tigişimgən qatına şadisi digəndə, bir misalın dəbbədiniz, o nəxşin oxşar. Mənim işləq, ciddi biz inkas qaytırıb qalımız. Müşə inkas cəriyanda, bayam qədək şübə qələ yüz verib qalı, ya tigiş vəqə buludu, ya tigişmigən vəqə qələ bub qalıdı. Əmdə, müşündə vaqtda, Əmdə, bunu, məsələn, mən hazır nəzriyyəcətdən sözləsək, bəlkəm, anlığanda həmin onda qısaq buldu ki, dəb şünü vasaq mən, bəlkəm, nəx maydanda şünü 100% əmirləşdirib, aldını ip gitəlişimizi mınatayın. Ləkin, əmdə, anlı vaxınımızdan ərgə ziyini uxtəb oyləyəmə. Aşına vaxtı da, biz əmdə, şopur boğu ki, qaysıqlı psixikili xalətdə turuşumuz gərək ki, qandaq usulunu qollansaq, ən toğır bixətlər qollanqan bolumuz.
1: Buldu, anonsdik, müştəq, abaymış, sualının ki, müştəq yüklə çüb gətkən, ya ki, maşinistin başqı bir nəslə çüşüb, ya ki, maşinistin asıdın taşla yögəb berib, əyni kritik gədən, ya ki, yoxsuz, yoğun bir nəslə çüb qalsa, nəmiş qılışını bilənməyə qapqağa müştəq əkvallada. Birincidən, ərgiz dinləşməyəli. Məsələn, tuyuqsız əndə əydəvat qanlıqın, aldığımızdan bir nəz düşkənlıqın çoxun bir tədbir qolunumuz, ya tormozun dəsəyimiz, ya bu məsələn, şunada özümüzdə qaçırmız. qaçırış jarayanında amdi amdi tez süratte etrafımızdaki eşki yol mesela oturdu mangan bolsak şik tarap chatki mangan bolsak on tarapki aqala diqqat qilishimiz kerak lekin tuyuqsizlan mundaq tushib qilgan vaqtda amdi mayli uningdan qattiq tömir mundaq qilib uchib berib avtobusning aynakini soqab berib
0: kishiga unda bo'lmaydi
1: bo'lmagandan sirat masalan o'zingiz bir qarab belgil bo'ldiqa masalan so'la qolta yopamiz boshqa yog'och
0: yoki bir ichimlikdan
1: qutulib kirib unda bo'lgan vaqtda eng muhimi tavsiya qildiqdim atma bo'lg'i shinchonchi uy o'rintili kartni yaxshi silib har vaqt mishtaq
0: normal xizmat oldi
1: normal xizmat oldida bo'lgan akval ostida mishtaq akval uchirgan vaqtimizda birinchidan Müş ekvanlı şinçacılığı yiye inik hatırlayıp mağandı. Oğan dinkin vakti o nasıl berip maşını zahmıldı.
0: Hiç kim tini bulamaydı da.
1: Maşını gittik de. Lekin maşın yarlanan bilen maşından içtik adam yine sak. Şunu on dinkin biz şinçacılığı yiye boğan dinkin biz şunu körep maşınımızı yan tarafı kitatmıyız. Atkan dinkin abaymada bötken oşaj yüzelik metrede şu taktını koymayız koşarak yandırmayız maşınlık emeyden işarlıktan sırtları çıkan dinkin. Dino ma'lum qilmaymiz. Mustama aba ketib oldimdagi bir mashinaning ustidan bir narsa tushgandi, tushib mening mashinamni soqvatdi. Takkatdi. Lekin u mashin bilmay ketib qoldi. Biz dino ma'lum qilib qilgandan keyin biz anab shippingsni bizning adresga kelgandan keyin biz ko'rib shu mashinani topmiz. Tepib akilib, ikki tarafni o'tqazib qo'yib turib, sizning mashinaning ustidan mana narsa tushib, mening mashinasi tigibdi. Mening mashinasi manchlik darajasida yarilibdi, buzilibdi. Biz sen hazır itirafla hem çıkırıp birimiz. Ondan ki suğur çırıklıklık bir taraf kısı buldu. Mesela tuyuksuz ayatlar çıkıp kalan ayakkallarım buldu. Hem de bu tuyuksuz çıkan vaxtda, sokulgan vaxtda hem de biz hem de o tüfeğinsi de yoktu. Hem tuyuksuz çıkıp kalsa amal yok. Tekitidigan yapamışsa biz bu tekitidigan işler buldu.
0: Kastellik yok bazı şirketlerde. Kastellik
1: yok bulan ikin, ikin atmobil zahmülen gendikin abaydı gen okşar. Tez süratli resim gittatip. Ben bundan vaxtda şüpheyin tadı şarkılık abaydım bir küçük. Aynatdan birini soqitib qoldi ham mashinamdan oldidik ki mana yezban tanfing nalsir buzildi chiqildi deb shuni o'zimiz isbotni ilib olgandan keyin shunchalik yil uyi bosdi ham yaxshi undan keyin biz sug'ur telefon qilib mashinamda bo'lgan degandan keyin masalan qatnash soch atirdi mashtaq itrobdan chiqirib bersin degan vaqtda akaga videoni undan keyin mashinasining ustidagi shunchalik yilni ko'rgandan keyin biz shuning asosan biz qatnash shu uchun men yaramiz itrobdan chiqib birmiz undan keyin sug'urchilik bilan aloqali sharqliq mashinasi o'shasi bo'ldi.
0: Madusimiz manda nayt oz uchraydigan manda bir savolni so'rab qapti. Tesraytik yo'lda masalan yangidan o'rgangan shofyor mashina deganda bayam sizlar degandek uzun yil tajribasi bor birsi deydi 30 yil yuk mashinasi degan shofyor o'ltirgan lekin 60 yoshdan ishib ketib amin kinishkisi nima qildi-ku bo'lmaydi-ku. Mushtaq ahvolda bo'layveramdi yoki chuqim.
1: Bududi amdi bir 30 yil mashina degan shofyorning amdi har qaysi jihatdan
0: tajribasi
1: bo'l, amma ishlarni cho'ng tiptikki mushtaq Çoğun maşın el ayırgan şoförlerinin ki tecrübesi mi şunda mol hem de müştakbulanın mı ciddi ehval otaka bulturduğun tecrübesi mi şunda yakışı şu buluyor burada. Mesela biz de dadılırmıyız, yeşil çoğurak mesela uruk tukarlarımız mı? Lakin yeşilin sebebinden pravısın hem de maşı ayırgenmeydi o lakin özü maşını ayırgen vakti de yinde oturup Müşü erkaç cihattın
0: Yaş tehlik mesele köspüreleydi.
1: Köspüreleydi. Şunu aşık açtık. Yiş çoğun pravası ilgi tanıslanmak cihattın. İlgi nimbop gitken, çuşa oku etken. Bunu iki maşin eğilmeyme de. Müştak şopur bozsa mesela. Yiş çoğun 60'ta aşkan. Bulanın tecrübesi tekimim bol.
0: Mavo toyindeki dostumuzdan nopusunu yutkep ketkendiki mavo pravını almaştırmadık, anlaştırmamdık tabi sorup diken size. Sizlik yazmıcı cevap kaydırdık. O adresinizle mi ona sessiz o türüyü ve siz buluyor burada almaştırmışsınız mı buluyor burada. Cuma. Mesela adresiniz özgürse, telefon numaralarınız özgürse onun karayacaklık. Yani isminiz özgürtken bulsanız, bulsa ama şu kimlikteki isim bilen birleştirip onu nimqabasınız, özgürtibasınız bulu da. Я нургун сурайдыган мәсьәлә батылык вакытыбыз тошкап тап самсакчы. Килә кайтымлык программаларыбыз дигәне параңлашканбыз. Бүген найт яхшы дустырбыз белән патналайдыган, дустырбызга нәп дигәдыган нуктылары, төшенчәләрне, мәсьәләләрне күрсәттегез дуслар менә. Маякка бер саятлыгә як юқры сөрткәләргә чыкмакчы булса, мушы дигән нуктылардан чукым файдаланалайды. Әй, абзламсакчы, монда да ватырдым да, монда кылайлы дип булсымы? Хис кылалайды, ойлайды дип ойлаймыз. Әлбәттә шуна булсын өмет кылабыз. Сезгә көптән көп рәхмәт. Монда саңлыгычы дуслар. Bir vasıtanın şu ümüzde bugün neyde değil ki yakşı sökbetler buldu ya. Dostlarımız mümkün ol koyup anladığınla, sizlerden evetken uçurularınla da sizlerden neyde yaktırıp köyününle, anlığınla neyiz kulduk. Bir vasıtanın şu ümüzde Ürümçerli Kongan İdarisi katnaş başkuruş tarmak etirdi. Yukarı süratlik taşıyol kazı ben çoğun etirdi.

0: Beijing vakti saat 19.
1: Örümçi şehri su üstü balçısının yenideki Jili Lukanda'da kürme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreğe 5-6 kabetlik, liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle bar. Situ alsanızla küçük kralaysız. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Jili Mablağ Siliş Terakya Çekçi Şirketi'nin yeni öğüne aldın setiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.
2: Yıllar oldu bizden bana.
3: Bana başlandı.
4: Hem de anlaydığınızla Hatnaş Sanat Radyosu'nun yollarınızda biz Hemra programımız.

0: Sertem'in izdeş paliyeti dizlagi tavsiye kıladığınımız bosa.
1: Sertem kararan kalıgüşi Uygur hanısı. Doğru.
0: Üşüyedi ba Ürümçü'de, üşüyedi içildi. Bir sema davan Fortet Üst dükkanınki karşı tarafı da. Yani bir dükkanınki oranı bosa, mavo Saybağ rayındaki mavo Ablacanlarınki kaynağı caylaşkana.
1: Hongşanşcan'ınki mavo Abdomobil Tokç oranının kirişi kızda.
0: Ha, doğru. Anandan kiyin yeni bir orun mandan xodunluğu deyme.
1: Changchin suduydi.
0: Changchin sudu ya. Şuyadı mı bir orunu ba? Demek şuyadı ba? Qaysı qolaylıq bo şuyag bere? Mana açıq çi suyuq salan, oqşığan yürümelerin içip ketidigan bolsaŋ, adığınla çıqıp ketidi de bir günlük.
1: Doğru.
0: Emsi uçurlağı yeni qaraylı Anvar daydı, Sayoli. Şimaldan canıbka, Xabey yolu kütürme körükten kanan kavcağıca ravan kent oğ. Lekin muşu kanan kavca körükten çükendin başlap lam tosuluşku başlap tu. Çükeyedin başlap tosuluşku başlıgan ken paydınıp kılanla şu yolda mağmak çoğalla.
1: Abay kıylık dostumuzga mesajat bəgən toq avu abdomobildan vaxtını mən oylaşmabdım mən dostlama Quddus bir Quddus simlik dostumuz toluqlap ötüp tu 2017 yılının 7 ayının 1-ci günü rəsmiyyət qoyğan maşina bu yıl tek 9 yıl oldu. Yani tek supuğu çıkıdığan yılı bombabda 10-cı yılda çıkıdı o. Bu şenli setibilib, bu Ceremansın tölü bitib, 12-12-12-123'de yıllık tekşir işini ötküz vəsili buldu deydi.
0: Aparışının oranı yok demek çıkan da 9 yıl boğan boz şu. Şirali Adıl Soğudu Sarayını aldı da abdomobilla köp деген учорны яллаган экен.
1: Рахмат.
0: Ах кепте.
2: Ол жерде юл хабары, яңа ятып кирип, жолдо чыккан нерсе яман машина чыкты торна кетти.
0: Макул. Яны карасак, азыр башка учурлардын Ürümçidin kucağı bardığan yol uçukmu, takakmu kucağı bamakçıdım deyip. Sizden demek çoğunuz avoylıqı maytaq kuca taş yolu, kuca maytaq taş yolunu demek çimaz siz. Şu yolun gibi mu ya ki kays yol ya ki azır kıyma normal canıp kumanga leyninin gibi demek ki mu Rahman Gango qeyni bir inak sütke kılan
1: Sayti süratik yolu yani muş Xabey yolu kötürme körüktün Kınan Gaucağı kegece Ravan kendi de Kınan Gaucağı'nın astığı kep onun ki maşallah tosuluşku başlattı.
0: Ma vanka tarafta mı pek tosluş bak ya 6. kelen uçuri vanka'dan çıkıplam. Sol tarafta ma kızıl çırağı, yeşil çırağı ne çıkıttım inip oldu. Ma yol katı midirli mi deydi. Maşın pek çıkken cümü ma yolda. Vanka'dan çıkan dikili yola bu yol mu tosul kütüptü. Mehmet Ali.
3: Elmet Parin'i aldı Ravanker cümü şopurdasılar.
0: Buldu. İlyas.
4: Kazancını aldı maşın pek çürük. Bir tak paylaşmaz Allah.
1: Buldum.
4: Ben o işim öyle mümkün
0: emezken. Şu mümkün emezken şunu da üstümde koydum da.
1: Dövitip ağız pes geçip. Bir yerde o memiş mümkün emezken. Şunu da olsun mandım de kendim. Ürümçü korlu yolu bilen kucağa varmak istedim deydi. Lopnur'u non yolu bilen demek için mi o ya?
0: Doğru şu yolunu demek için.
1: O yolda... Doktan, çak koygan ekval yok. Lekin bir yol yasaydıgan bir gap batti, men bir karaya.
0: Anandın ki maçita yollurdum o maşinla köprekke onu uçula paylanıp gelinle.
5: Köprek kız yolu çırdaysanız, Adıl Sol Sarayı'nın aldık taşıyanıya maşin kınçıkta. Kuanhı çörsün altı kırtten karatmanga yenmiş. Sayılı karatmanga için maşin kınçık, taşıyanıya kadar zararan.
0: Buldu.
5: Yüzyıl taşıyanı aldım o, sence oğı çilek taşıyanıya maşin kınçıkta.
0: Makul. Yusufcan ikin ağlayla.
6: Ben 60 dakika çıkıyorum. Ama yeni kuali'nin ki Cenubi Kürş kişiliği maksat temperatürün çoluğa yedi. Ben çatışki yolda Kürş kişiliğinin orada bir motor olan bir masna zaten yoktu şöyle eğirken. Motor bir alışın kimlere çıkıştı. Ama Kürş eğirken kalkırıp tutuşun mümkün. Alır boğa rakaçan, alır kodun.
0: Buldu dikkat kıtmayanla. Hem de bu vaka mı iğir boğan bosa belki ay yolu mu tosulup besim buludu. Şu bir taraf kıgıç boğarlıqta. Şu ay yolu mağmak çoğalla oyluşunla. Sufa digen onu kocumuz ma Junqualu Töt Koca. Ya seçile yakşama ma Junqualu Töt Koca deyip tatip evet bir maşin lıkken.
1: Tosulup gitti.
0: Ay yolu mu şu maşin ma vakitlerde cık gozadı.

0: Bak xəterlik iş qo bu. Mavu qızıl tida aydı bağın. Xotanın numur taqtısını asqan dostumuz anlavatqan bosunuz abaldırınızı əkirib. Bir xəterlik tasmasını çın taqap, ol taqızon.
1: Aysa qılın.
0: Ha.
1: Yaxşı qımmab sizlər ballanın qulda oyun çıxdıramdı o, mən qarısam.
0: Qonçaq durdu bir.
1: Qonçaq durdu. O qonçaqın pulanı tip, qulunu çıxırıb. Biz də pulanı tip, qonçaqını oynayıp manğan ki. Ey, bu qanda, məsələn, bəzi, ulqı mında özümüzləm oylamaylı. Şoparlarının ki texnikisi oxşaş əməz. Bəzi şoparlar qarapıra qaydaydı, bayaqapıra qaydaydı. Mesela bazı şoförler mesela yeni ögen gücüyle yolga çıkan bozucu ciddileşip ketken edin. Bazı da ay yandaki maşınıza yıkkın kıpaydap kaldı kalımı ba.
0: Doğru.
1: Eğer aşta yıkkın bu kazıcu balının kulunu ekti duğandı. Bek yıkkın bu kazı.
0: Bazı da mesela.
1: Yakı sürülüp git kazı ekti duğandı şunda mı?
0: Bazı da ilgi başka aptı mı bulla şoförlerinin ki diktini buru bitirdi. Eğer demişler planlı mansa onun için diktini yıkanmay. Katnaş ve kaysa uçağısa şu ziyan tatılığını pişayman kılığını sele şu.
1: Şu an anda ballağa ay oy deydi. Ay balam koncağını şu talağısını şu derizin sırtığı çıkarsın deyip ip bəgən balam sana. Çıkır ha tıza planlı işte hiç kimden anda koncağı yok cuma balam sen san kıl ip bəgən. Planlatıp oynayıp bir şey edemiş, yolunu aşağı, yolu, yol boyu bütün adamki, cimi adamki köz döp, şoförlerin közünün o çıkırıp bana. De bana da ügetmey, balam, konçakını imam maşının içi ilip, aşı maşının içi de oynan. Bana da kulunuzun derizden teşhiri çıkaman, ya bu bir hatar emez, yandın maşınla kepkası, bana da buludu, de düşündürüp bana da atarla.
0: İşte kılınlar.
1: Nimde kıldığın sizler.
0: Bizden kalk işte bir şuraya mı sizler deyime?
1: Şuramaz mı?
0: Ben taksini koyup asıda dağınlık dönü gazır satayım ki neydi ben bilen senin. Onda kıma.
1: Şuraya tekim duruyor koydu bana dinkin. Gazırdın 200 gram, 300 gram de bana ilip ayada tekim baza kaynap gidip. Şuna ola tekim duruyor bop gitmişsin.
0: Onun için.
1: Bicarı dağınlık dön.
0: Dağınlık dön neyi meşice kıvese.
1: Ma branlı hocamız dedi Ürümçeden Turpandan Ürümçeye çıkınca yollar qandaqdı. Ravan mıdı atayın pek şamal dep atadı da pasır baş kuçur tapşırıp amdı qo ha.
0: Abay depedi ma o Jöhmen Gango Pifa degen dostumuz Zühre adam şunçilik düşünüşlik cevap verdi o anlamay qağa oxşmam siz abay qı yolun uçur ne. Ma o Aqsu'dan küçük taraf yani Aqsu tarafta menyatkan şoför dostlar bir cevabın beriñler men muş yoldu mağmaq iştim dep Aqsu'dan mağdıgan dostlarga
1: şoför dostlar dep bəsin demekçim ya men dep bəgini mizap emas. Bopdu şoför dostlar dep beriñler şolun uçurunu bildiganlar.
0: Aqsu mağan bolsoñız dedi qaba yanşa kötürme körükten çikitep yuqur süratlik taşıldın. Dövlət yolu 216-cı liniyasından minib, 12-ci mayıl layısı götürüb körükdən qayıtdın, yuxarı sürətli taş yolu kırsınız buldu deyib dəpədi qo. O yol tək içilməb da oturduk yol. 470 kilometrdən 510 kilometr qıcı bolğan yol birlikdək içilməb da.
1: Buldu, Gango Balan İhtibak yolu radio televiziya istansıdan Tiyanşan Baxçısı Qarab Manğanda bək tosıl kətdi, ma yol. Bu şu davan yolu bilen İhtibak yolu kesişken tört kocuğa bir qatına saxçısı kəgən bolsa, Bolatı ki demek ki ma Gango Balan. Yani bu yolcu azıraştak bu atıdı. Bu yol zada işte kündümüşte tosılı atıdı. Qatına saxçılarımı körü atıdı, xabır bağı yolladın. Деген әмді үліқі, о, нормал азырғы гауфыңчы деге бір тосылышыла бұп қаған дек болған декен, жоң әмді қатна сақшылары бәлкім о, нәқ майданға кеп боламынған болышы мүмкен. Мәселен, бәзі елі қатнашқы командалық қылдыған елі ба, шу елі тұру атқан болышы мүмкен. Бұй елгі күнді тосылу атуды іштен үшкен денкен. Сайоли мау, Дунжин, Чанлу, Дүншіп, Шималдың жанупқа. Машин бәк көп тосылыш ба, қарыштырап аса сараванда ішпары шуф жүрін бәгенке.
0: Рахмет.
1: Абдримка ге
2: қырды. Привет, я тебе тет, ғозын әйім қайыры. Еңіңет күрлікті шәріс тақтырып, қарап маңға емісті амашын зөптен тосылыш ба.
1: Мақол, бұлды.
0: Йопырғыдың ел қайыры, найелік тоқтырханның алдыдың, пиядылар көтсіғытше, қойш жүрінішті, раван қырамы ек құрықчы келіп, жүді оқпан әді.
1: Мақол. Пишың деген ұлғычымыз,
2: Şamdan yolları koşuyorum işte rağan ha.
1: Makul. Andın nazırma ihtibak yolu tozcağındın bizden idarı karabmağandaki yollara vankengu.

0: bahçesi bu yıl yazda noktalı kalda aynlı iş vaxtını uzartış. Səyli sayayat mənzirsini beytişini çördəb küş çıxırıb, dəritisini nokul kündüzlük səyli sayayat kılıçdın, kündüzlük səyli bilən keçilik səyli koşulğan, tamaşa kılıç bilən həm türtkü buluş koşulğan, səyli bilən aram iliş koşulğan birikmə əndizigi östürdü. Yazlıq tatilliki bir aylı kişileri sayayatdan besik məzgilgi qarta, toluq otura, Ali Mektepki imtihan bergen okuqçılar ve balılarını ilip gelgen ata-anlarga kiriş beltide itibar berilgenden sırt, ta ki 8. ayının 31. gün geçe, her hafta ahırda Afrika Otkur Hayvallar Körgezme rayonundaki Tiso Kölçkide kıskarlık ördek tutuş rekabet musabıkısını haksız ötküzdü. Galiba kılgıcı ördekini ilip kesse ya ki ördekini menzil rayonunun alaydı mukapat buyumlarına almıştırıp ilvalsı buldu. Bu aylı boyu içe sayet kıldıklarına yaktırışıga erişti.
1: Bunun devamını sal durup azırak mı müziklerini ilalanı anlap buğandı kılı yetküzeyli ya?
2: Tianshan Narayını Çombazar etrafı gıcaylaşkan doğumağındaki yeni öyla setilişki başladı. 88 kvadrat metreden 126 kvadrat metre gıcı öyla ba. Yüzlük soğuk kılınıdı. Soğuk kılındıgan kölümü kök boğanda 40 kvadrat metre kılıdı. Yoldun ösünüzde başlangıç toluksuz otur mektepa. Çombaza çikin doktor kanı bilen boğan aralıkı 10 minut. Kızık liniye telefonu 0991-613-9999. Yeni öyünü aldın setiş icazat numarı 202-66-50-10-20-02-87.
1: Biz bu ciddi yetküzü itelim ana ahırını pichan nayisi kumtak kumluk menziri rayonu rayonda qumluq bilan suv munosabatki elementlar abjillik bilan yug'urildi. Qum dengizida erkin teyilish qumta qumluq kechisi bosh temisidagi faoliyat planlanib yo'lga qo'yildi. Bu faoliyat 7 ayning 25 kuni boshlandi. Mo'ljallanishcha 8 ayning 2 kunigacha davomlashar ekan.
0: Poskam nayasidagi oltin to'g'roq manzara rayoni 7 ayning o'tirlarida laylash turni yo'lga qo'ydi. Daryo yo'lining umumiy uzunligi taxminan 3 kilometr. 1 soat laylikli bo'ldi. Sayyohlar iqini bo'ylab tuvanga tushib, suv ustida turib to'g'roq lıq və cihan qatarlıq təbii mənzərlərini yıqın arlıqdan tamaşa qılalaydı. Demək, Muşu mənzəri rayonlarına bağan vaxtı da çarçap qanmasıqımız üçün içidiğən bir içimlik ba. Usu deyənçi içimliki.
1: Ha, doğru. Usu deyənçi içimliki, mao, şihunun içimliki. Bunun materialı bolsa?
0: Toshqan zaydikki qoşulğan mushundaq bir ichimlik tunugun Zukrayadan man ishkini bergan birdi mukofot chiqmidi. Yana birni tunugun oqsham ichay deb ishmay bugun atigan ichib sog'liq qilsam bugun atigan birsi chiqdi.
1: Oy yaxshi mana.
0: Endi men uni berib dukanlarga berib almashtirma.
1: Mana mu dedim-ku choqim bir dilimiz birdi chiqdi deb. Amaliyotim man mushundaq toshqan zaydik ham material qilingan buning shakar miqdori tuvan badanga quvvat to'liqlaydi. Hozir yashar aytqandaka setva vaqtlarda mush ig'izida yuenga almashtirib setib oldig'amizda mukofotlar chiqish burisdimi 70%. Qon xayr xo'sh do'stlar, aman bo'g'aysizlar.

0: Senetteki gayri maddi medeniyet maraslarının sihri küçü katarlık numarla uğurlanıp, gayri maddi medeniyet marasını kogdaş ve onunla varislik kılıç neticeleri merkezlik eks ettirilip, medeniyetle yuğurluşunun sihri küçü namayen kılındı. Merkezi radyo televiziye baş stansı işleydiğen Cungo'daki gayri maddi medeniyet marasları Binten Bölükü namlık medeniyet programmasını suretke eriş başlandı. Avtonom rayon ve Bingtuan rehberleri Şincan'a gayri maddi medeniyet mirasları cihetli yardım veriş, pidayla düşündürüş etirtigi bayrak verdi. Bu kıtımlık faaliyette Şincan'ı medeniyet arkalık ozuklandırış, gayri maddi medeniyet mirasları'nı cülalandırış baş tema. Cunha millet ortak gevdesi enini müstehkemleş, asası liniye kılınıp, 31 ülke Avtonom rayon, bevasitı karşılık şehir ve Bingtuan'ın 651 hıl gayri maddi medeniyet mirası vekillik türü. 549 varisi cem boldi. Katnaşkan ülke Avtonom rayon şehri körgezme kılıngan tür sanıda tarihi yukarı seviyeye yartıldı. Baştemilik körgezmeden başka yana gayri maddi medeniyet mirası nakşı usul toplumu, gayri maddi medeniyet mirası has menzire meri ikisi, gayri maddi medeniyet mirası pen tekniki de yenilik yartış körgezmesi, gayri maddi medeniyet mirası ögütüş, ögünüş dersxanası, gayri maddi medeniyet mirası medeniyet icadiyeti toplumu, şehirdeki gayri maddi medeniyet mirası hem türdeki körkü katarlık özgüç faaliyetler ötküzülüdü. Hem de gayri maddi medeniyet mirası hizmet hanıları bayılıkını budullaştırış, almaştırış hem bahirleşki teşkilinip tutkili, yeskılgılı, anlıgılı, huzurlangılı bulunduğun çökme medeniyet katlı merikisi teyarlanıdı. Enver Tursun, Kayseri Kıyum, Liu Jianming, Batu, merkez ve devlet organları, münasebetlik ministerlik komitetlerden gelgen aziz mihmanlar, her kaysi ülke Avtonom rayon, bevasit karşılık şehirlerinin medeniyet ve sayahat tarmaklarındaki münasebetlik mesul yoldaşlar, mutaxassis alimler, saha cemiyetleri, karxana supu mesulleri faaliyetke katnaştı.
1: Stansımız muhbiri Balgın haber kıldı. 2026 yıllık Şincan Yaxşı Cayı Şincan'a gayri maddi medeniyet mirasları cihette yardım veriş başlayımlık körgezme faaliyeti de körgezme rayonunun yuğurma yeni endizisi icadi berba kılınıp caylardaki gayri maddi medeniyet mirası medeniyeti sahe halkıp yuğurulup yeni hayatı küçük kuzgatıldı. Bu növetlik faaliyette ilgirki Şincan'a yardım berivatkan ülke şehirler bilen Şincan ayrım körgezme rayonu tesis kılıştık en-envi endize buzup taşlanıp, körgezme rayonlarını ortak tesis kılış, eserlerini ortak yaratış, faaliyetini ortak ilgiri sürüştün ibaret yepyeni körgezme pilallaş tepekkuri kullanılıp, 6 çoğun has bölek tesis kılındı. Bingtuan 8-ci şisi Şeyhanzi Şehirlik Mədəniyyət Təntərbiyə Radio Televiziya və Sayahat İdarisi Partiya Qrupsının əzası idarının muavin başlığı Cihan Şənşən mundaqdırı. Fəaliyyətdə Şincanğa yardım bervatqan nurğun ölkə, şəhər, Bingtuanki şəhərlər bilən yuğurulğan körgəzmə rayonu təsis qıldı. Məsələn, Liaoning ölkəsi bilən Tarbağatay vilayəti 8-ci şisi 9-ci şisi Beijing bilen Xotan vilayeti 14-ci şisi Kunyu şehri hemkarlaşıp yuğurma körgezme zali berpa qildi. Bunundan keyin medeniyet icadiyeti toplami, varislik qilish, ögitiş zali, özgiçe menzire ziyapti, usul muzika cemgahi, ün, nur, elektron sınırlardan ibaret yeni pen texnika vasıtası arqılıq gayri maddi medeniyet miraslarına cəlbkarlıqını namayan qılıb texmu köp kişini gayri maddi medeniyet miraslarını düşünüş, gayri maddi medeniyet miraslarını yaxtırış, gayri maddi medeniyet miraslarına varislik qilishqa qatnışış imkaniyetiga ega qılımız. Beijing şehri bilen Bingtuan 14-ci şisi Kunyu şehrinin Birleşme Körgezme rayonu da gayri maddi medeniyet mirasları varisleri Beijing teri korcak oyunu, Kunyu dutar yasımcılığı, 12 mukamını birleştirip teri korcak oyunu arqılıq Wen Tongshu Erhutun'un mukamını kutuz valgalıqıdak təsirlik ikayını kaltıs oraları. Мұңлық, еқімлік дұттар музыкасы тәңкәш қылынып, бүтінлей оқшымған ішкі

0: تەرەققىي، تەتقىق قىلىپ يارىتىش، ئىشلىتىش قاتارلىق مۇھىم ھالقىلار چۆرىدىلىپ، تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىش، تەتقىق قىلىپ ئېچىشتىن مەھسۇلات ئىشلەپچىقىرىش، قوللىنىشقىچە بولغان سىياسەت توپلىمى كىچىك ئېكولوگىيەسى شەكىللەندۈرۈلگەنلىكىنى بىلدۈرۈپ مۇنداق دېدى. Biotibbiy dorigarlik terigchiligi tadqiq qilib yaratish, ishlatish qatorliq halqalarni cho'radab, hukumat funksiyasini o'zgartirish, tijorat, savdo muhitini a'lolashtirish, omil boyligini taqsimlash qatorliq jihatlarda tuzumda yangilik yaratib, butun zanjirlik isloh qilish orqali biotibbiy dorigarlikning sifati va darajasini o'stirishga turtki bo'ldik. Mevqani, Şinjan'ın jongi doğru materialları baylıqı mol boluş, Uyğur tibabeti doğrugerliki, Kazak tibabeti doğrugerliki qatarlıq, jongi tibabeti doğruları ve milli tibabet doğruları asası çoğunqır boluştek özgeçe evzellikke koyup, milli tibabet doğrugerlikinin icadi tereqiyatını, Şinjan'ın biotibbi doğrugerlikinin yadroluq rıqabet küçünü aşırışının açıqçı kiliş üstüde pariqlıq ızdanıvatımız.
1: Stansımız muhbiri Li Yang xəbər qılıb. Sanji oblastlıq bazar nəzarət qılış başqoruş idarəsi bir qitim universal təksürüş islahatını əsas liniya qılıb, yükni yenikiltiş türügə ayırış, birləşdiriş, bir tutaş başqoruşunu tutqa qılıb, nəzarət qılış başqoruş ideyasını yeniləş və nəzarət qılış başqoruş usulunu qayta bərpa qılışqı turtki bolub, bütün zəncirlik maslaşqan, bütün sahəni qaplığan, bütün dövrəliki yepiq halqılıq nəzarət qılış başqoruş sistemisini bütün güc bilan bərpa qıldı. Sanji oblastlıq bazar nazarat qilish başqurish idarisi 7-nji ayning 28-nji kuni yezdagi yez tarmoqlari qatorliq ko'p o'rin bilan birlashib, tabaligidagi korxonalarni aralab tekshirdi. Shaharlik nazarat qilish boshqurish idarasining xizmatchi xodimlari Shinjang Masensan sutchilik cheklik shirkatida ishlab chiqarish ijozati salohiyati, xizmatchi xodimlarning kenishki bilan ish o'rniga chiqish ahvoli hamda yemaklik xom materiallarining saqlanish muddati qatorliqlarni tekshirdi. Shirkat mas'uli Ma Chinglong muxbirga ilgari tekshirishda bir turni bir tarmoqning aralab tekshirdiganligi, hozir ko'p tarmoq birlashib bir qatimda tekshirib, korxonaning yukini xilila yeniklatganligini aytib mundaq dedi. Bu yılın aldınki yerim yılı da birlik etim tekşürüp, karxanımızın yükini zor derecede yeniklitip, bizini işlep çıkırışını teximi köngül koyup tutuş, bazarını kengetiş imkaniyeti yıkıldı. Sanji oblastlık bazar nazarat kılıç başkuruş idarisi, inabetini nazarat kılıç başkuruş bölümünün başlıkı Yang Lin mındak dedi. Bugünkü günde köp tarmak, köp türlük tekşürüşünü biriktirip, bir kitimdila şik aldıgışı verip, umum yüzlük tekşürüşünü yolgu koyup, oblast boyunca karxanlarga kırıp tekşürüş kitim sanını, bultırkışı mezgildikidin 58% azaytıp, nek meydanda tekşürüş işlerini 38% kıskarttık. İlginişçe Sanji oblasti, karxanlarga münasibetlik 23 memuri tekşürüş ordini 209 türlük iş türünü umumizlik tekşürüş ki teşkilleb, xavip xatar derecesini kızıl, seriq, yeşil, üşkıl rang boyu içi başkurup, nek meydanda tekşürüldüğün iş türünün 38%'ini nek meydanga barmaydığanga, ya ki kozgutu şekildeki nazaret kılıç başkuruşu özgertip, karxanlarını avar kılıçını menbedin azaytkan. Şunun bilen bile bir kesipte bir tizimlik boluş boyuca belgülümüge uygun ticaret körsetmelerini yürüyüşleştirip yolgu koyup, işten kiyin cazalaşını, işten burun yetekçilik kılıçkı özgertip, karxanlarının ticaret xavip xatirdin saklanışı yardım bergen. İşkeni ihtiyari tallaş supustan faydalanıp, bazarını nazaret kılıç başkuruşunu tekimi aşkara oadıl kılgan. Yanlıyın mundak dedi. Tekşürüşünün bütün ceryanını, İşkini ihtiyari tallaş supsığı tayinip aşkarı kılıp, türlük ticaret asası gevdilirge adıl muamil kılışkı kapaletli kıldık. Közü düş noktistiki karxanlarının bağlılışta razı buluş derecesi 95%'ın aştı. Bunun dinkin maslaşıp, nazaret kılıp başkuruş sistemisini davamlık mükemmelleştirip, iş bolmasa avar kılmaslık, iş bolsa cezmen inkas kaytırıştı çıntırıp, her bir karxananın pıhtı kadem bilen ösüp yetilip yükselişige emra bulumuz.
0: Stansımız xevri. Ürümçi yukarı yeng teknikalık kesipler terakkiyat rayonu, yeng şehir rayonu, memuri işler mulazımeti zali yakında, şiaçi, x, nöl, şikit bedeki, adem sıman,

0: Yazda çınıkkanda yenik hareketlerini kılış gerek. Azraq ter çıksılış şu kupaya. Piyade meniş, su üzüş, pay top oynaş, belik tutuş, yoga hareketi katarlıklarının hemisi yaz pesildeki en yakşı ten hareket türleri hesaplanıdı.
1: 174 katma senet radyosu köpçelik şunu eskertodu ki, ertigen ya güçtünkin çınıkış. Çınıkıştınkin bedenge vaxtıda su tuluklaş gerek. Suz tuz suyunu az azdın köp kıtım içip bergende bedendeki yokatkan suyunu önümlük tuluklığılı boludu. Yaz pasılda çeniqiş yana ruhiy kayfiyatını tanşaydı. Xoşal halatı çeniqiş intayin muhim.

Hürmetli radio dinleyicileri, Brius Theatre'de katnas sanat radyosunun bivastan tutulan tan terbiye ve sağlamlık programını da olmaştıratımız programımız Şinjiang Radio Televizyon Stansı'nın yeni taratkatsı Sılışıtı'nda maskalarında anlatılıdı. Dostlarımızın programımızın Sılışıtı'nın absolümü anşını karşılamız. Hani uçurlağı kırpaksak ilgar malım, kolcudun uçur verip tokuş kapsız. Tianshan arıqı ikinci kutisi yollar avan da rahmet begen uçuranızda. Səhər bulbularımız mı programımızı yaxdırıp anlapmışın, akşılardın huzurunup tanısılanı oynap, özününki kuşallıqını ihbarlap da rahmet yaxdırıp anlığınızdın hoş buldu qada. Onunun başqa Almira mı programımızı yaxdırıp anlayıptu, tantarbiya və sağlamlıq programımızının oğuşluq ilip verilişiğe tiləkdaşmayan çapa çektiniz da rahmet begen uçuranızda. Qurban nəpendim, Qurban əpənimdinki uçurğa qaraydığım bolsaq, Sayuli Cənubdin şimalğa qarab manğa yönüşdə, Qızıldağa qarab manğa yönüşdə maşınlar sal köpürək dəbdi, rəhmət bəgən uçurumuzda. Onaqda dostlarımız yıqtan adamlıq təntərbiyə xəbərlərdə bolsın. Wang Xinyu müsabıqıda 2 növət Samsonova'a yığınıb qaldı. 7-ci ayın 30-cu günü səhərdə Xalqara Ayalla Çoylu Top Cəmiyyəti 500 nömrəlik müsabıqısı Washington Victor'ki 2-ci aylanma müsabıqısı da oldunqı növətlik müsabıqıda çempion bolğan Samsonova 2 qetimlik 2-2 qarşı 6 nəticə bilən Wang Xinyu'nu yeñib 8 kişilik mahir qatarıq kirdi. Amde Samsonova Sinidir bilən Potapova otursirki qalbi qılğıçı bilən müsabıqılışıdı. Wang Xinyu bu bekatdagi musobaqani oxirlashtirgandan keyin 60 juglanma nomorga 24474 dollar mukofotga erishib 41-chi o'rinda turdi. Bu maydon musobaqaning tunji navbat musobaqasida Samsonova kuchlik zarba berish kuchiga tayinib to'p boshlab va oxirgi chiziqqa hujum qilishda tashabbuskorlik o'rnini egallab Wang Xinyu to'p boshlaganda uda nomor oldi. Wang Xinyu gerçi 2 qetim testi utqan bolsa mı, lekin umumi cihatdan yanıda raqabatçisini yengilmay, 2-6 bulup bir meydan uturup qoydi. 2-ci növbet musabıqda Samsonova rolunu yanıla muqim jari qildirdi. Gerçi Wang Xinyu köp qetim nomor 50 sportistigi erişken bolsa mı, lekin yanıla naqlaştıranmidi. Hamda oqşashla 2 qetim utup, vaziyatni oqşashqa amalsız qilib, yanıla 2-6 bulup, 2-ci növbetdimi uturup qoyup, Washington Big

Hürmetli radio dinleyiciler, anlatqınınla 174 qatnas sanat radiosidan bevosita anglatılıp atqan tan tarbiya va sağlamlıq programmasi. Programımız Şinjiang radio televiziya stansiyasining yeng taratqatchisi Sulu Shitingda mas qadamda anglatılıdı. Programımızni Sulu Shiting apsilimi anglashingizni qarshi olamiz. Hoş, yollarniki ahvollari qarab qo'yli, hozir 21 dan 50 minut o'tibdi, dostlar. Qaraydigan bo'lsak, davlan shimoliy

Hürmetli radio dinleyiciler, şunun bilen bugünkü tentarbiye ve sağlamlık programımızı müşerde arkadaşlarımız programımızı yaptırıp anlığan ve programımızı uçur yolla katlaşkan varlık anlığıcılığa rahmet ediniz. Ben Reyeset Çetaniyer Mahmut, Növeç Muharir, Sefer Memtimen.

0: Beijin vaqti soat 22.
1: Ürümçi şehri su üstü balçısının yenidiki Jeli Lukanda'da külme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreğe 5-6 kavetlik, liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle var. Sit olsanızla küçük kiralaysız. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Jeli Mablağ Siliş Tarakya Çekçi Şirketi'nin yeni öğüne aldın setiş icazet numarı 2025-650-102-0824.
2: İnce koşak mayda.
3: Çıkma.
4: Sizlerge en yeni katnaş ve turmuş uçurlarını yetkizip, sizler için mülazimet kılıç

0: Aranızda biz sırdaş programımızda bulduk.
1: Tınırla programı başlık getti. Programı başlık getti. Kızıkarlık yeni paranlarını anlarına bağım bu.
0: Sabrınızda biz sırdaş.
1: Biz sırdaş.
2: Sabrınızda biz sırdaş.

0: 7-nji aýynyň 30-njy günden 8-nji aýynyň 3-nji günigeçe 26-njy nöwetlik Şinjan halkara awtomobil sanayiti körgezmesi Şinjan halkara jygyn körgezme merkezinde ötkizildi. Garby Şymal raýony organ tarapynyň beýderijlik bayraklar awtomobil körgezmesinde 60-dan artyk daňlyk marka, 800-den artyk awtomobil tipi näq meýdanga jam boldy.
1: Avtomobil setip alganda hökümetning maxsus yardam pulidan bahraman bo'g'li bo'ladi. Yangi energiyalik avtomobillar qaratilgan e'tibor berish salmoqi oshiriladi. 949 qatnash radiosi va 107.4 qatnash sanat radiosining programmalari qatnashsiz avtomobil ko'rgazmasining biletiga haqsiz erishish fursati bor. Yaxshi avtomobillarni to'yan bahoda setib olishni o'ylasangiz, Shenjan xalqaro avtomobil ko'rgazmasiga keling. Yağmurdan keyinki tağ ormanlığı qaramaq nämxüşdä körünsümü, amma yerdiki şu qurğan şaqşun bula bir qavat pilikke oqşaydı. Çaqmaq tüşüp ketse, hämme yerni ot dengizge aylandırdı. Tağlıq rayonğa kirishdän burun otni tağ elip çıqmaslıq, tağ çıqqanda qaydıga rioya qilish, dalada ot yeqip tamaq etmeslik, tamaq çekmeslik, qaqaslıqqa ot yaqmaslıq degenlärni köngüldän bir ötkizish kerek. Ot ahvalını bayqığanda dərhal çekiniş, hem de 12119 orman ot aptını məlum kılıç telefonuna telefon kılıp, ahvalını məlum kılıç lazım. Yeşil tağla aldım kıladın kalgan baylıq. Yeşil tağlanı qoğdaş, hemimizden məsul etdi.

0: Naydi yaxşı tallaş bulalaydı. Hazır dəl Şaqıratmının suyu mol məzgili. Örümcə nayısı qarbı bəyango mənzir ayonu Şaqıratmısından suyu yitərlik bolub, su iqizdin şiddet bilən eqib düşüb, ətrapqı üncü mərbayittek su tamçılarını çaçırdıdı. Şaqıratmıdın kötürülgən su pari yüzləgi urulub kişigi acayip salqınlıq beğişlaydı. Bu şəhər ətrapıdaki salqındaydıgan, aram aldıgan ən yaxşı cay hesaplındı. Qarbi Bayango Mənzir rayonu partiya yajayikisinin şujisi muavin baş direktor tunuşturup mundaq dedi. Hazır Şaqıratmanın suyu mol, mənzir səhəyvətlik, tamaş qilish ünümü intayın yaxşı. Sayacilərinin kilib tamaş qilib, sıxtın daldılınışıqa intayın maskildu sayacilər toxtalığı meydanıqı yitip bağandın kiyin, at minib səyli qılsa ya ki piyadı minib Şaqıratmağı berib mənzir tamaş qılsı buludu, mənzir rayonu kündüzü dalıdı qonuş rayonu əxsiz etçi vütudu, sayacilər tağdalıladiki salqın yaz güllerini çökmü şəkildi his qılalaydı, dedi. Demek bir bakan dostlarımız bildi. Bağan sır bağımız kildi o. Bunda yeşilliklerle hem meylen bek amrak. Ma şembek şembe mu temperatura örleydikken dostlar.
1: Doğru.
0: Hava uçuk buldukken tağladı, bağladı oynaydıgan naydı. Yaxşı havarayı, kilimatı bizden kütüp durup ötüptü. Şuna siz... muşcaylarını tavsiye kılımız.
1: Hava yakı işkimiz muşu, Ürümci, Turpan, Katarlık muşcaylardaki mənzir rayonlarını tanıştırdık. En Qolcı tarafla ötüp bakan da.
0: Qolcı'yı bağımısınız unumaysız siz adet. Çünkü muşu Qolcı'nın gip çıksa yaşar degen sayırap ketet de.
1: Oşta buldu de.
0: Köp berip dike, davamlık bar dike. Özünün may hissiyat de hem de şu yerlerde boğa muhabbetin ait küçülük. Çünkü bağın sır muhabbeti küçüyüp ketken bir balı da.
1: Qolcı'nın neyi berip baktığınız emez, neyi berip bakmadığınız deyip sorap etken.
0: Ne onda olsa anlaylı.
1: Mongol Kuren ayasıdaki Yuhu Külü Mənzir rayonda salkıllık kündüzünün keçikçi devamlışıdı. Mongol Kuren ayası Yuhu Mənzir rayonunun ticaret baş nazaretçisi Li Gaoqiang 7-nin 21-ci günü mundaq dedi. Hazır sayıçlar ettigen keşte yanıla çapan kiyo alması bombaydı. Köl boyunun havası salkın, rahat bolup, sıxtın daldınlığan yakşı cayı hesaplındı. Yakında bu Mənzir rayonu keçilik sayıçını içip etdi. Saat 21'den 23 geçe bilet setilip, saat 23.20'de takılıdı. Nöbette bu vakitte Mənzir rayonunun kiriş bileti haksız bulup, özü avtomobil hayda bakıcı girse, avtomobil için aldığın bilette yerin bağı itibar verildi.
0: Hazır bir yakşı yeri dostlarım şu, eğer burunraq, mesela zakas kılalısanla, nurgun sayet mənzir rayonlarına özenle avtomobil edip kireleydik.
1: Doğru.
0: Muşkıl mülazimetini içi ütüptü. Lekin, məlum çekki yetki vaxtda şu gündeki kirişini çekleydik. Bək köp bop kesin bulmayı demez mi? Onun için de katnaş kalayma kancılığı yüz verip sayetçilerin ama yiz kılıç duygusuna təsir yitidu. Şuna sayetki barımız digen ki, dostlar, ettigen turup bir zakas kıpakınla, yuq pekınla şunda mı?
1: Doğru.
0: Kiriş növdü silakip qas əcib emez. Mongol Kuren ayısıdaki Yuhu Gölü Mənzir rayonu sıxtın daldınıp, sudun huzur ilişini çördüb, kemik oltırıp mənzir görüş, köl boyu da alaydı içimlik içiş qatarlıq, hez kılıç paliyyatlarını oturğa çıxadı, bu yıl yana kölünü tamaş kılıç supalarını yasab, sayacilani köl boyu da oltırıp salqın, rahat düştün kiyillik çay içiş, yıldızlık asman astıda dalıdı konuş imkanitige ege kaldı. Bunundan başka yana, kegiz öydeki boğırsaq tətqiqat ögünüş paliyyatını oturğa çıxırıp, sayacilani köl boyudaki çarvıcılarının öylerge başlap kirib, kegiz öy yasaş, kamçı yasaş qatarlıq hünər sənətlərini düşünüş, boğırsaq qatarlıq məzilik tamlarını etişini ögünüş imkaniyetigi ege kılıp, sıxtın daldını sayayitinin məzmunni özlüksüz beyitdi. Demek kadarlı radyoanlıqıcı dostlar, Şincan'da güzel sayat mənzir rayonları bizden cəlib qıldığan aşta huzurluq uğurla naid köp. Hem de programımız arqılıq her günü az bir kısımlarını tonuşturduğumuzda bugün bir neçe uğurunu silahı tonuşturduk. Bosa ihtiyacınla bosumuş uğurlağı verip sayat kılışınlarını Çin dilimizden ümit kılımız. Andan örümcedeki dostlar bosa. Etraptaki mesela nensen gibi amakçı bosağla nensendeki muşu yapıcıdığan, yadıdığan. Şunda uğurlarını mıştalı torgu sağsağla taraslıdıp aşı muhididin tatip. Aşı videolarını çıkarıp verdik o şunun karab muhidini, tamaklarını, oynaydıgan oturduğa yerlerini yaman təpsili çünələyisle. Muş arqılıq izdəb basanlamı buludu. Her günü desek mi buldu cümü hazır? Her günü yeni yerlə içil vatudu qaran yaşar.
1: Doğru.
0: Hazır dağa qıldığa yerlə bəkçiq, məsələ minsulamı acayip isilişib getdi. Başqa ülkelerdeki danlıq sayat mənzara yollarda minsu açqan, aşında şirketler kilip uğurluşub hazır. Muhit acayip isil, meyle əmdi sürətli rəsimgü düşüb, əslimi qaldırayla və ya ki, Aşk kündeki bardak

Yana davomliq do'stlarimizdan kelgan uchurg'a qaraymiz. Ilg'ar ma'lum yaxshi muriyasatchilar G'o'lja Gulshan Rakotsida mashina shunchalik ravon chillak to'g'ab ichib programma olyaptimiz. Qani do'stlar do'g'ab kelmamsizlar deb so'z qoldiribdi. Rahmat rahmat. Siz ishsiz biz ishkandak bo'ldik. Yana do'stlarimizdan Kalio ka rahmat guldastlaringizni topshirib oldik. Aynur xonim sizningmi chiroy ishpatlaringizni topshirib oldik. Rahmat do'stlar. Undoq bo's davomliq. Programımız oralaştırılgan, yakınlık köylerimizden birlikte huzurlanaylı, fangda ton oralıgan, alay.

Dostlar, yukarıda biz Fangda Tong urulgan Alayda Adem namlıq naqşidin birlikte huzur aldık. Ve işin süpümüzgü kege uçurlar davamlıq karsak dostlarımızdan Çün Tien, Kaliyukan qatarlıq dostlarımız İntan yaxtırıp anlavatımız naqşilani edip söz kaldırıbdu. Onun da başkanı Niyaz Ali diyen dostumuz Qashqada yol uçur bir ayda bazadan kilip öpkü doktor hansının aldığı kakitce maşinla köp tap uçur beribdu. Rahmet tapşırıp aldık. Ondaq boz dostlar davamlıq Gülürümüzden birlikte huzurlansak, Gülmira Turgun oralığan Muhabbet namlıq naqşa köngül ramaladı.

0: Yağmurdan keyinki tağ ormanlığı qaramaq nämqüşte görünsü mü, amma yerdeki şu qurğan şaqşumbula bir qavat pilik oxşaydı. Çaqmaq düşüp gelse, hem yerini ot denizge aylandırdı. Tağlıq rayonu kırıştın burun, otni tağ elip çıxmaslıq, tağ çıqqanda qaydıgı rayı qılış, dalıda ot yıqıp tamak etmeslik, tamak çekmeslik, qaqaslıqı ot yaqmaslıq digerlerini köngüldün bir ötküzüş gerek. O tahvalını baykağında dərhal çekiniş, hem de 12.119 orman ot abdini məlum kılıç telefonuna telefon kılıp, əhvalını məlum kılıç lazım. Yeşil tağla aldım kıladın kalan baylıq. Yeşil tağlan qoğdaş hemimizden məsul etdi.
1: Dostlar, Şinjan Radio Televiziya Stansisi 107.4 Qatna Sənət Radiosu'nun Xayirli Axşam Programı boyunca 61 vaxtımız. Dostlarımız programımız ne eğer radiodan anlayış kolaysız bop qalsam şu telefonlarga slow chatting app'sini tüşür bilişanlarını tavsiye qılımız. Dostlar, hazırınki özdeğine yolana ahvalıgımı bir qarıp deyli. Şu ihtipaq yolunki menxua kodisidin Xepingnanlı uçu boğan Cənubdın Şimaldiki yolunuşta tosluş bakken dostlar hazırının özde abdumabıla bir qadar köpken. Daven Şimal yoluyum şu ihtipaq yoludun Dongdalyan Qarıp kodisi uçu boğan işkili yolunuşta oxşaşla abdumabıla köpken yürüş astıken. Onun da başqa yanayım şu Yanlu Xunyanchi Şimal yoludun Şınlilu uçu Cənubdın Şimaldiki yolunuştumu abdumabıla bir qadar köpken sürat astıken. Zhongwanjiyem şu menxua kodisidin Beysishan Şarıq ғarıp yolunuştumu, abdumabıla bir qadar köpken yürüyüş astıken dostlar. Yeni qaraydıgan bolsaq, şu Canfangu Şimal yolu, Canfangu Otur yolu, Yingbinglu, Longtonglu qatarlıq müşu yol bulaklardımı, abdumabıla bir qadar köpken dostlarımız müşu yol uçurlardın önümlük paydalanğaysla. Ve şinspumuzga qarasaq, dostlarımızdın Şinfu, Səhər Bulbuli qatarlıq dostlarımız bizmi ba dep uçur beripti. Rahmet, ondaq postusla. Tövende köngül aramanlığa Obul Qasım Ömer Orulluğan aldamçı qızınamlıq naqşını sunumuz.

0: Baharda rengarenk güller bizni huzurlandırsa.
1: Küzde süzük asman ve tulum ayının güzelliği kalbimizi ram kılıdı.
0: Yazda salkın şamal yüzlerimizi söyüp ötse.
1: Kışta appak kar yığıp mol osuldun direk birudu.
0: Biz manımışında tohtamay almışıp durgan tört pəsilinin her bir gününü sizler bilen radyo dolkulları arkalık sırdışıp ötküzümüz.
1: 107.4 katına sənət radyosu siz baskan yollarda her vakit sizge hemra.
0: 107.4 Katnaş Sənət Radyosu.
2: Hayatlıkta repetisiya yok. Hayatlık tasadibilik ve hoşallıklağı tolgan. Yani şu tasadibilikle her birimizge hayat hakkıda özgeçi bilim verip durdu. Hayattın algan her bir bilim ve ruhi ozuklarımız üçün rahmet. Etrafımızdaki bizge dostluğunu, güzellikni his kıldırıp durgan her bir ademge rahmet. Kendi dostum, muşkıl tuyğularımızni sizge rahmet etkomba programımızda birlikte ortaklı şeyli. Gelin, programımızga katnışın. Sizge rahmet etkomba.
3: 107.4 Katnaş Sənət Radyosu.

Ürümçide hava bulutlu bulup keyin ijiladı. Temperatura 19-30 Celsius gradusqacha. Altayda hava bulutlu bulup keyin azraq yağmur yağdı. Temperatura 15-27 Celsius gradusqacha. Çöçekte hava uçuk. Temperatura 17-32 Celsius gradusqacha. Gulcide hava uçuk. Temperatura 19-33 Celsius gradusqacha. Bortalada hava uçuk. Temperatura 18-33 Celsius gradusqacha. Qarmayda hava bulutlu bulup keyin ijiladı. Temperatura 23-33 Celsius gradusqacha. Kütünde hava uçuk, temperatura 20-34 Celsius gradusqacha. Şihanzda hava uçuk bulup keyin bulutlandı, temperatura 20-32 Celsius gradusqacha. Sanjida hava uçuk bulup keyin bulutlandı, temperatura 20-32 Celsius gradusqacha. Qumulda hava bulutuk bulup keyin azraq yağmur yağdı, temperatura 22-31 Celsius gradusqacha. Turpanda hava bulutuk bulup keyin ijiladı, temperatura 26-37 Celsius gradusqacha. Korlada hava bulutluq, temperatura 23-33 Celsius gradusqacha. Aqsuda hava uçuk, temperatura 20-33 Celsius gradusqacha. Atışta azraq yağmur yağıp keyin hava ijiladı, temperatura 21-36 Celsius gradusqacha. Qashqarda hava uçuk bulup keyin azraq yağmur yağdı, temperatura 22-35 Celsius gradusqacha. Xotanda hava bulutuq bulup keyin ijiladı, temperatura 21-36 Celsius gradusqacha. Ürümçide hava bulutuq bulup keyin ijiladı, temperatura 19-30 Celsius gradusqacha bulup, 3 bal şamal çıqdı. Ava rayıdın məlumat dağlatdıq.

0: Her günü seherde işkı manganda.
1: Hürmetli radyo anlayışlar, etigeliğinden hayırlık olsun. 174 Katna Sanat Radyosu'nun serhil programlarını anısından kaçırmız.
2: Her günü işten çıkende.
3: Hürmetli radyo anlayışlar, alamat kınanla yoldurunuzda biz Zemra programımızı.
2: Bu avat şehirde biz birbirimizge hemra. G'amxo'rlik va kuyinish mujassamlangan ovozlarimiz bilan biz sizlarga sirdosh.
4: 107.4 Qatnash San'at radiosining mehr-muhabbatlik ovozlar bilan sizlarga boshdan oxir hamroh bo'lishdek asli maqsadi mangu o'zgarmaydi.

Şinjan'a kilip güzel manzaralarını tamaşa kılıp Şinjan'ın kızgın, cüşkün keyfiyatını his kılıp. İgiz tağ muzlaki, beypayan kumluktan kötürülgen üstüde. Bostallık ve itizlikle bu yerde berbere bilen girelişip getirdim. Yipek yoludaki kadimi yadıkarlıkla, meyvelerinin kuşiydi. Kündüzdeki avatlık davamlaşıp atkan şehir kitsi sizge özgücü duygularını bekişleydi. Şinjan'a kilip mezelik taamlağı eğiz dedi. Yıkımlık nakşa lerzan usulladın huzurunu. Özgücü medeniyetini his kılın. Şinjan yakşı cay. Şinjan'a kilişinizde karşı alınız.

0: Hürmetli radio dinleyiciler dostlar. Yollarınızda biz Zemra
1: Bey. Samet Bula, Şiftas Etuvağıl çıkıp sizde.
2: Ha, hayırlı sefer kızım. Çıkmayayım sizde.
3: Ümit var adam her bir günü yip yeni halette başlaydı. Vücutlu çıkış aldı durgan arzu armalla. Yüz beriş aldı durgan güzel uçuruşla baldurak emelge aşk olsun. İsanızda bolsun ki turmuş aman kütülmügen huşallıklağı tolgan boludu.
1: 107.4 Katmış Sanat Radyosu siz bilen bille etraftaki güzelliklerini baykaş üçün her vakit tayyar.

Hürmetli radio anlayıcılar, şuna kılıp bugünkü 107.4'ten hayırlı seher programımızı ahırlaştırımız yaktırıp anlığınlığa rahmet. Program riyasetçisi Zumrat Mutallib, emdi tektanla anlatış 6'da turgan, vatan minin ailem programımızda bulsun.

Avtomobilga çıkıpla 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'nu anlaş, yol uçuru beriş adetinizde aylansın. 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'nu anlaş cereyanda özünüzde nurgun akt özgürlüklerinin varlık kegellikini iskılısız. 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'ndaki yıkımlık avazlardan huzurlu. Mol mezmunlardan haberdar olun.

0: Beijing vaqti soat 8.
1: Ürümçi şehri su üstü balçısının yenidiki Jili Lukanda'da külme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreğice 5-6 kabetlik liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle bağ. Situ alsanızla küçük kralaysız. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Jili Mablaq Siliş Terakya Çekti Şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.
2: Derya sahili su ambri. Tabii şekilinip kalan köl katarlıkla karmakka tip dinişte körüngeni bilen su astığa yoşurun ikin, çonkur azgal, putkı çirmişip kaldıgan su otları yoşurungan buluşu mümkün. Bu yerle su üzüş kölçkemez. Belki hayatkı hırs ip gildiğen xeterlik rayon. Dalıda tabii şekilinip kalan köllerge düşmeslik. Xeterlik sahillarda su keşmeslik. Çağımı yetmeydiğe işlerde kahramallık görsetmezlik gerek digerlerini özünüz ve balınızın kallısını sandırın. Navada birerisinin suğu çükketkeliğini köysünüz, herkizmi kızıkkallık bilen suğu sekirmen. Bu çağdaki doğru usul şu ki, birinciden argamça, leyleydiğen buyumlarını taşlap biriş. İkinciden yokur avazda kutkuzuşka adem çakırış. Üçünciden 110 ya ki 120'ye telefon kılıp ehvalını melim kılış. Dördüncüden yakın etraftaki çoğunluğunu yardımcı çakırış lazım. Xeterlik ahvalga yoluqqanda ilmi qutquzish haqiqiy qahramonlikdir.